Seninle ilk tanışmamız var ya hani. Bir anda tutulmuşum ben sana. Hiç böyle sevmemiştim kimseyi. Yemin ediyorum. Hiç böyle hissetmedim kendimi.

Yine sana yazılmış, yine sana bestelenmiş. Kelimesinde sen, mısrasında sen, her şeyinde sen varsın. Ben ister miydim böyle bir sevdanın, böyle bir aşkın, böyle bir sevginin içine düşeyim? Gönül bu, sevdi bir kere ne dersin ki?

öyle zalim ki, içimde bir yerler kanıyor sanki, bir başka yüreğim.

hasretten yazıyorum sana. Gözlerim yaşla ağlıyorum hani. 22 yaşıma kadar hatalarımla, günahımla, sevabımla kol kanat oldun bana, sahip çıktın. 22 yaşımdan sonra Avrupa'ya gittim. İnsanlık var, medeniyet var diyorlar anne buralarda. Nerede anne, nerede? Bir yanım zorda, bir yanım darda anne. Bu dünyada tek bir vasiyetim var. Ölür isem beni senin yanına gömsünler. Gömsünler ki ölüme bile sahip çıkasın.

Dördüncü kasetim ve siz beni sevenlerimle yine beraberim. Güzel sözler yazmam için teşvik ettiğiniz ve beni dinlediğiniz için hepinize gönül dolusu sevgiler, saygılar.

Belki bir yıl yanarım, sonra da vefalı bir yar ararım. Ben seninle geçen ömre ağlarım. Aşkın senin olsun, ben gidiyorum. Ne halin var ise gör bundan sonra. Beni değil, eli sor bundan sonra. Zannetme ki artık dönerim sana. Aşkın senin olsun, aşkın senin olsun, ben gidiyorum.

İlk mektup tadında yazılmalıydı bir aşkın son satırları da. Sana ilk mektubumu say bunu da. Belki seni çok özleyeceğim ama bil ki seni hep çok sevdim ve her zaman seveceğim.

Bu kez okeyden çaldığımız taşları değil, yüzünün kıblesine okuyamadığım duaları yazdım. Ne ezberleyip unuttuğumuz Hicaz şarkıları, ne de Zula'da söndürdüğümüz sigaraları. Beyaz yalanlarımızın ince hesaplarını da değil, yıllardır içimden sayıkladıklarımı yazdım sana. İdamımın son dileğine taşıyamadığım itiraflarımı, çaldığım yıllarımı yazdım bu kez sana. İçimin en iç yanı, sakın ağlama sen. Yokluğumu da at pencereden şimdi. Ve okuduğun her satırda yırt beni. Duvarlara astığın her asi sitemini tak peşime de gönder hadi. İçimin acıyan yüzü, sakın ağlama sen. Ağzımdan her kaçanı ezberle sadece. Ve söyleyemediğim diğer yalanları da. Bu mektup Allah'ın emriyle, bu mektup sana tüm hasretimle.

Kaybedilmiş bütün savaşlarım adına, yenilmişliğin mahcup cesaretine sığınıp da sensizliğe ve hep sessizliğe biriktirdiklerimi, içimde dağları deviren gizleri yazdım sana. Bir gün bu hikayenin de biteceği aslında hep aklımda. Sana veremediğim bütün sözler artık son satırlarımda. İçimin en iç yanı, bendeki bir enkaz yığını, seni terk etmenin bile başkaydı tadı. Sana hasretlenmek zaten bana mübaht. Baksana, bu ayrılık ikimize de çok yakıştı. İçimin acıyan yüzü, sakın ağlama sen. Bendeki bir ayrılığın üzü, sende kaybetmişliğin acı telaş. İnan seninki çabuk geçer, ama benim ayrılığım kim bilir, kim bilir kaç ömür sürer.

Erken gördüm hayatı. Yaşamaktan soğudum. Ben bir genç ihtiyarım. Hızlı yaşadım ve yoruldum. Ne ağlar ne gülerim sanki taştan biriyim. Allah'ın kullarından sanki ayrı gibiyim. Sen tanrısın Allah'ım. Sen yalnızsın her zaman. Ben de yalnızım tanrım. Ya ben neyim? Ya ben neyim o zaman? Ya ben neyim o zaman?

gülerim, sanki taştan birim. Allah'ın kullarından ya ayrı gibiyim, Allah'ın kullarından sanki ayrı.

Reklamlar. Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğruca.

4750 0541 780 4750. Burası Radyo Lider İzmir. Burası Radyo Lider İzmir.

Vur patlasın, çal oynasın. Söyle, söyle buna kim dayansın? Sen ki bilen bir insansın. Doğruları yazan bitmiş, gerçekleri yazan bitmiş. Ta yürekten sev.

0: reklamlar.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.

0: Burası Radyo Lider İzmir. Reklamlar.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğruca.

giderken yaralı bir gülüş bıraktın bana. Alacasına çarpmış yüzünün nefret kusan gözlerinde. Yer gök Ağustos'la yağarken sıcaktan, ter boşalırken gecenin teninden damla damla, yıkılırken içimdeki duvarlar, yıkanıyordu ruhum gecenin şefkatli mavisinde. Yıkanıyordu ruhum gece sabaha kadar. Giderken yaralı bir gülüş bıraktın bana. Sen dümdüz ettin her yeri. Çiçeklerimi kopardın, kuşlarımı vurdun, ikonaları kırdın, mabetleri yıktın sen. Şimdi anladın mı giderken nasıl yaralı bir gülüş bıraktın bana? Ve şimdi anladın mı? Ellerinle büyüttüğün çocuk artık neden kötürüm ve neden yürüyemeyecek ve belki de hiç gülmeyecek bir daha? Zaten kimler bırakıp da beni terk etmedi ki? Sen de bir kenara at gitsin beni. Her gelen yakıp da kavurdu beni.

güneş doğar kaybolursun vay aman. Ay ışığı der durursun vay aman.

ıslanırsın vay aman. Güneş doğar kaybolursun vay aman. Ay ışığı der durursun vay aman.

0: Dost bildikler.
1: Burası Radyo Lider İzmir.

sanki ensemde bir zehirli bıçak. Bir maziden böyle kaçılır ancak. Ne varsa hediyen tesbih, oyuncak, çöpe attığım, yaktığım, kırdığım olmadı. Bir boşlukta günümü gün eyledim, seni bir maziye sürgün eyledim.

yaşar yüreksiz. Dedim her şey yalan, her şey gereksiz. Mamluya bir kurşun sürdüm, olmadı.

0: Burası Radyo Lider İzmir. Reklamlar.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğruca.

Canımdan geçerim, senden vazgeçmem. Umurumda değil yaşamak, ölmek. Canımdan geçerim, senden vazgeçmem. Olur bu aşkı bir anda silmek. Canımdan geçerim.

0541 50 0541 780 4750. Burası Radyo Lider İzmir. Burası Radyo Lider İzmir.

Reklamlar. Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğruca.

ışıklar sönsün. Hele bir kapansın kapılar. Sular durulsun. Bıçak atacağım daha 12'den.

dağılsın, dağılsın dişlerimde gülüşler.

alaka sanıkar. Baştan çizilsin uçurumlar, kırılsın camlar.

Reklamlar. Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğruca.

780-4750 0541-780-4750. Burası Radyo Lider İzmir. Burası Radyo Lider İzmir.

ne fayda. Kefen beyazak ne fayda. Bir hayna yaş dökersin, kadrin bilmez ah ne fayda. Bir hayna yaş dökersin, kadrin bilmez ah ne fayda.

Reklamlar. Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğruca.

Reklamlar. Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğruca.

Reklamlar. Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğruca.

0: son ayrılık, son kara.
1: Foçalı Serhat Küçük ve Tepecikli Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.

En güzel cinayetlerimi geçmişimi öldürürken işledim ama Allah biliyor ki benimkisi nefsi müdafaa. Selamun aleyküm, ben Berhan Teliman, yani zanlı, aleyküm selam. Benim için değerli olan canlar Hüseyin Şimşek, Emirhan Yiğit, Aslandayım, Emoç Özdemir, Yusuf Can Biler, Aziz Can Yatmaz, Zeki Kaya, Yavuz Selim Baydar, Hakan Yavaş, Murat Erez, Can Erez, Hüseyin Dağdelen, Harun Güven, Görkem Şambal, Şevket Vazgeçtim, bu değerlere selamlarım bakidir. Dostum Emirhan Yiğit'i Hazar Yıldız'dan bilsen şarkısı armağan olsun. Ben Berhan Teliman, yani zanlı. İdam sehpasında asılsa da düşlerimiz, Azrail'e inat her zaman güleceğiz. Selamünaleyküm, ben Emirhan Yiğit, aleyküm selam. Murat abi, senin aracılığın ile canım kanım aslan dostum Berhan Teliman, yani zanlı olmak üzere abim Burak Yiğit, Mehmet Ali Alak, Yusuf Kaymaz, Alican Yaşar, Furkan Kaçar, Can Erez, Murat Erez, Doğukan Daşık, bu canlara selamlarım bakidir. Berhan Teliman yani zanlı der ki herkesin yaptığı kendi değerini belirler. Yanlışa düşen ucuza gider, bu derlere özlem özlüden gönlüm dağlarda şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C6 koğuşuna yatmakta olan Adanalı Onur Kasir. Aleykümselam Onur kardeşim. Benim için der arz eden canlar Hüseyin Şimşek, Aslan Berhan Teliman yani zanlı, Emirhan Yiğit abim, Cuma Ali Kasir, Mehmet Dağdelen yani Kayra, Hüseyin Dağdelen, Arda Bilge Bulut, Muhammed Tekgöz, Vural Karabulut, bu canlara çok selamlarla Berhan Teliman yani zanlı der ki tanımadığınız insanın arkasından konuşmak sizin kişiliğinizi ve karakterinizi belirler. Bu canlara zarardayım, ziyandayım şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Teviş Beyki'den, Hazar Soy'dan, aynı kurumlarda bulundum. Abilerim ve kardeşlerim Adem Sabırlı, Sabri Demircan, Mert Tepe, Önder Yıldız, İnanç Öze, Kadır Akgün, İsmail Ergün, Ahmet Arslan, Mehmetcan Keskin, Emre Şahin, Bahtiyar Bektaşoğlu, Emircan Ateş, Yunus Emre, Sağır Ogir Oktay, Barış Kazan, Recep Acar. Volta attığımız bu avlu elbet bir gün özgürlüğe açılacak. Başınız dik, gönlünüz ferah olsun. Ben T3B2'den Mert Tektepe, Namıder Dogo, soframı paylaştım. Kardeşlerim Önder Yıldız, Hazar Soy'dan İsmail Yangı, İnanç Özek, Mertcan Akar, Hıdır Akgün, Emre Şahin, Burak Yoldaş, Ahmet Arslan, Bahtiyar Hep Bektaşoğlu, sırasıyla Küleş ailesine, Anıl Öztürk, Mert Eko Kahraman ailesine, bir gözüm, iki sözüm İbrahim Alada ve can kardeşim Tahsin Bozber bin selam eder. Şerefli yatan tüm mahkumlara hayırlı tahliyeler diliyorum. Gece bir söz bırakacak olursak, ihanetin mazereti hainin telafisi olmaz. Güneşe ihanet eden üşüyeceği günü beklesin. Ben Teviş V2'den Hıdır Akgün, öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan Mert Tektepe Aslan abime bin selam eder. Sonrasında Hazar Soy'dan İnanç Özek, Önder Yıldız, Murat İyi Yoldaş, İsmail Yangı, Mertcan Akar, Bahtiyar Hep Bektaşoğlu, 4 nolda yatan dostlarım Fafi, Salih Dursun, Güler Uyan, Emre Buhan, Yunus Emre Ateş, Menemen'de yatan can parçam Aslan kuzenim Furkan Çubukçu, hepsine bin selam eder. Gece Mert Tektepe yani Dogo abimin sözüyle bitiriyorum. Yiğit sofrasına adam satmak yok. Ben T3B2'den Hazar Soy'dan aynı kurumda ve farklı kurumlarda bulunan abilerim ve kardeşlerim Özgür Aydilek, Adem Sabırlı, Sabri Demircan, İkinoğlu'da yatan dayım Rasim Aydilek ve abim Ümit Çantaş Demir, Muhittin Çalışkan, Erhan Teker, Doğan Özdemir, Mahmut Tunç, Altan Dursun, Ayko Bingöl, Murat Karakaya, Ferhat Türkmen, Mert Aydın, hepinize bin selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben TK17'den Mustafa Arslan, aleykümselam Mustafa kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan abilerim Serhat Avşar ve Mustafa Gül. Akabinde dostum Furkan Kaçan, Murat Şimşek, Umut Kaygısız, İbrahim Küçük, Sezer Çabuk, Emre Can Sükücü, Serkan İmren, Barışcan Baykar, Selim Akarçay, Osman Pistil, Emre Özan, Berkay Tıngır, Berat Algül, Furkan Şerif Acar. Bu canlara selam olsun, gece bir söz. Korkaklıkta ar ve zillette cesur yaşamakta şeref ve namus vardır. Murat abi, ben TK17'den Mustafa Arslan. Başta değerli abilerim Ekrem Birlik, Halis Yıldırım, Aydın Bıçakçı, Yakup Yıldırım, Reco Yıldırım, Ömercik Yıldırım, Mahir Güneş, Muhittin Orak, Fırat Eskin, Güven Yavuz, Sinan Atalay, Azat Atalay, Velat Atalay, Erkan Doğan, Bucalı Kenya, Gökhan Kaya ve saygıdeğer abim Sedat Ulu. Bu canlara selam olsun. Bir dik duruş uğruna nelerden vazgeçtiklerimizi başı öne eğik olanlar iyi bilir. Murat abi, ben TK17 Mustafa Arslan. Dostlarım başta Güven Kılıç, Devrim Birlik, Kadir Demir, Devrim Atalay, Hasan Vurgun, Baran Altında, Emirhan Zırhlı, Ahmet

0: Güneş, Doğukan Kaya, Namı Der, Bozo, Doğanay, Devrim, Tolga, Acar, Hüseyin, Zengin, Aykut Adanır, Serhat Balkaya, Mert Tomurcuk, Beytullah Demir, Saptar, Acar, Sinan, Akdemir, Gürkan, Tilki. Bu canlara selam olsun. Bir dik duruş uğruna nelerden vazgeçtiklerimizi başı öne eğik olanlar iyi bilir.
1: Foçalı Serhat Küçük ve Tefecikli Mertcan Karayüz tüm mahkumlara hayırlı akşamlar diler.

Selamünaleyküm Can abi, Murat Bingöl. Ben T2B10 koğuşundan Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Aleyküm selam Çağrı'm. Aynı ortamda kader birliği yaptım. Canlara hitaben benim için değerli olan Can abim Çetin Gezek, Dünya Mutfağı'ndan Şaban Delen, Emre Atmaca, Urlalı Yiğit Çarlar, Tatü İsmet, Cahit Erdoğan, Özcan İçten, Baki Ertürk, Celal Durmaz, Barış Akçay, Şehmus Durmaz, Semih Şenyüz, Altay Dadlı. Bu derlere Azer Bülbül'den Her An Her Şey Olabilir şarkısını çalarsan çok sevinirim Murat abi. İşin gücün rast gelsin her daim. Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi sağlasın Çağrı'm. Selamünaleyküm Lider FM'in değerli sunucusu Murat Bingöl abim. Ben T2B10 koşulan Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Buradan başta öz abim Pusat Evran olmak üzere dostlarım ve kardeşlerime hitaben Emrah Sürget, Emre Sürget, Tufan Sürget, Doğuş Demir, Ersin Demir, Veli Çelenk, Fırat Çelenk, Osman, Kara Kalpak, Erdoğan Terzi, Tatü İsmet, Haktan derdi var. Kemal Eriş bu derlere selam eder ve tüm Mersin Pınar çocuklarına selam ediyorum. Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Murat abim ben T2B10 koçtan Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Aynı ortamda ve ayrı akvaryumlarda olan canlara hitaben Çetin, Gezek, Şaban, Delen, Urlalı, Yiğit Çağlar, Emre Atmaca, Aytaç, Levent Erkekoğlu, Gürkan Sarı, Eyüphan Dinçer, Arda Kapısız, İbrahim Toroman, Şahçıyan Kurt, Boksör Mahmut Aygün, Furkan Çubukçu, Tatü İsmet. Bu derlere selam eder geceye bir söz bırakmak istiyorum Murat abi. Sabretmeyi bilmeyen intikam yemini etmesin, yarışmacı arkadaşlara başarılar dilerim. Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Selamünaleyküm mahalle büyüğüm Murat Bingöl abim. Ben T2B10 koğuşundan Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Bu hayatta eğilirsen, basamak dik durursan sığınak olursun. Biz aslanız, aslandan kurban olmaz Sinan Kartal'dan. Kafama takmayı bıraktım artık, çalarsan sevinirim Murat abi. Hayırlı akşamlar Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Murat abim ben T2B10 koğuşundan Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Geceye bir söz bırakmak istiyorum Murat abi. Zindan soğuk, zincir yaş, belki biraz üşürüz. Başımız zindandan çıksın. Özgür günlerde görüşürüz Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Selamünaleyküm bizim için değerli olan Murat Bingöl abim. Ben T2B10 koğuşundan Urlalı Yiğit Çağlar. Aleyküm selam sağ olasın Yiğit kardeşim. Buradan B10 koğuşunun lideri şampiyon boksör Çağrı işçi abim başta olmak üzere akabinde Çetin Gezek abime, Şaban Delen, Emre Atmaca, Cihat Erdoğan, Zabit Arslan, Semih Şengüz, Altay Datlı, Halil İbrahim Kayıkçı, Barış Akçay, Aytaç, Levent Erkekoğlu, Celal Durmaz, Mehmet Balcılar. Bu derlere selam eder gece. Reisim boksör Çağrı işçinin sözüyle veda etmek istiyorum. Asla umudunu kaybetme. Yarının kime ne getireceğini kimse bilemez. Hüküm yalnızca Allah'a mahsustur. Urlalı Yiğit Çağlar. Selamünaleyküm Lider FM'in değerli sunucusu Murat Bingöl. Ben T2B10 koğuşundan Kuruçaylı Çetin Gezek. Aleyküm selam kardeşim benim. Burada başta benim için çok değerli olan aslan yürekli kardeşim boksör Çağrı işçi olmak üzere Şaban Delen, Gökhan Ecellioğlu, Burçan Yatmaz, İbrahim Babaçörs, Semih Şenyüz, Emre Atmaca, Urlalı Yiğit Çağlar, Satocan Gezek, Atakan Özü, Uyanık Serkan, Otoker Zeki Demirtaş. Bu derlere selam eder geceye kardeşim boksör Çağrı işçinin sözüyle veda etmek istiyorum. Karanlıkta kalsam bile yarın güneş doğabilir. Hayat bu. Hiç belli olmaz. Her an her şey olabilir. Kuruçaylı Çetin Gezek. Selamünaleyküm kıymetli mahalle büyüğüm Murat Bingöl abim. Ben T2B10 koşunan Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Aleyküm selam Çağrı'm. Gece bir söz bırakmak istiyorum Murat abi. Dayanılmaz bir kötülük gelirse eğer başınıza suskun kayalar gibi dik duracağım. Hüküm yalnızca Allah'a mahsustur. Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Ben T2B10 koğuşundan Şaban Delen selamünaleyküm aleyküm selam. Koğuşun lideri aslan dostum Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi başta olmak üzere aynı ortamda ve kampüste kader birliği yaptım. Dostlara hitaben Çetin Gezek, Ahmet Bereket, Aydın Bıçakçı, Çınar, Deniz Kurt, Emrah, Cem Bayır, Emre Atmaca, Urlalı, Yiğit Çağlar, İbrahim Toroman, Özcan İçten, Baki Ertürk, Serkan Muştu. Bu derlere selam eder, özgür günlerde buluşmayı dilerim. Boksör Çağrı dostumun sözüyle gece bir söz bırakmak

0: istiyorum. Barış istiyorsan boyun eğeceksin. Hayırlı akşamlar. Selamünaleyküm Lider FM. Lider FM'in karizmatik sunucusu Murat Bingöl abim. Ben teki koğuşundan Emre Atmaca. Estağfurullah Emre kardeşim. Aleyküm selam. Başta aslan liderimiz aslan yürekli abim Mesut Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi olmak üzere Çetin Gezek Şaban Delen Muğlalı Yiğit Çağlar Cahit Erdoğan Zeki Demirtaş Baki Ertürk Özcan İşten Altan Datlı Zabit Aslan İbrahim Toraman Umut Kara Ağaç Barış Akça bu derlere selam eder. Gece boksör Çağrı işçi abimin sözüyle veda etmek isterim. Yol kararında elveda diyen haindir. Cümleten selamun aleyküm Emre Atmaca. Selamünaleyküm Murat Bingöl abim. Ben Tolga Yalur. Aleykümselam Tolga kardeşim. Şakran T3C17 koğuşunun benimle beraber adaletini sağlayan dostum, dava arkadaşım, koca yürekli adam, gazeteci İbrahim Atmaca başta olmak üzere Engin Alan, Berk Avcım, Volkan Erdoğan, Ömer Özen, Aykut Putiş, Fuat Gündoğan, İrfan Solak, Fatih Öncü, Burhan Özay, Nurullah Karakoç bu dostlara selam eder. Senin aracınla aynı kurumda ve başka kurumlarda olan dostlarım başta Derdi Paşam, Aslanım Muhammed Yalur. Dostum Savaş Aktaş, Emrah Doğan, Berkan, Berat Kurtay, Gündoğan Doğan, Yavuz Bal, Ferdi Bal, Şeyhmus Bulut, Murat Utuş. Bu dostlarıma selam eder, özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Gece bir söz bırakmak isterim. Dal kırılsa da yaprak düştü bir kere, bir umuttur yaşamak. Selamünaleyküm Murat Bingöl Üstadım, nasılsın, iyi misin? Ben gazeteci İbrahim Atbaca. Aleyküm selam İbrahim kardeşim, çok şükür hep beraber yol alalım. Şakran T3C17 koğuşunun benimle beraber adaletini sağlayan dostum, dava arkadaşım Tolga Yalur başta olmak üzere Engin Alan, Berk Avcı, Volkan Erdoğan, Ömer Özen, Aykut Putiş, Fuat Gündoğan, İrfan Solak, Fatih Öncü, Burhan Özay, Nurullah Karakoç'a selam ederim. Ayrıca T4'te yatan dostumun kardeşi Muhammed Yalur'a ve tüm menemen çocuklarına selamlarımı iletiyorum. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Allah'ın dediği olur, bizler figüranız.
1: Foçalı Serhat Küçük ve Tepecikli Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4B18'den Mehmet Fatih Özışık. Aleykümselam Fatih'im. Buradan benim için çok kıymetli olan Emirhan Özışık, Suat Konuk, Engincan Toprak, Şeref İnegöl, Kürşat Akçay, Mert Güler, Kürşat Ekmekçi, Devran Torun, Emre Keser, Özcan Çalışkan, Ali Cihat Duman, Azat Konuk, Hüseyin Aslan, Selçuk Karatay. Bizim başımıza Allah'ın yazdığından başka hiçbir şey gelmez. Allah'a yaslanan dik yürür. Ben T4B18'den Mehmet Fatih Özışık. Menemen'de yatan efsane kardeşim Azat Özışık. Aynı kurumda farklı koğuşlarda bulundum. Kıymetli dostlar Hoca, Fehim, Arı, Şakir Söylemez, İbrahim Barlay, Cengiz Sanlı, Ferhat Arslan, Muharrem Aras, Civan Acar, Muhittin Karakış, Emir Pehlivan, Çetin Temel, Temel Cavit Gürda, Fırat Çelenk, Veli Çelenk, Mert Eko, Kahraman İstanbullu, Ogün Özdemir, Yılmaz Güneysak, kıymetli Murat abi, Müslüm Gürses'ten Sorma Gitsin şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4B18 koğuşlan Emirhan Özışık. Aleykümselam Emir'im. Başta benim için kıymetli ve değerli olan Karabük'te bulunan abim Alihan Özışık olmak üzere Mehmet Fatih Özışık, Suat Konuk, Emre Eser, Mustafa Yıldız, Kürşat Ekmekçi ve benim için kıymetli ve değerli dost kardeşlerim Davut Güzel, Engincan Toprak, Özcan Çalışkan, Ali Cihat Duman, Mert Güler, Selçuk Karatay, Devran Torun, Şeref İnegöl, Azat Konuk, Hüseyin Arslan, Mevlüt Berke, selam, saygı ve dua ile. Değersiz insan yoktur. Değerini düşüren insan vardır. Ben T4B18'den Mehmet Fatih Özışık, farklı kurumlarda bulunan değerli dostlarım Doktor Zeki Kaya, Engin Avşar, Sinan Dar, Resul Yıldız, Osman Karakalpak, Şenol Başkut, Emrullah Özdemir, Berhan Teğliman, Can Çakır, Onur Öztürk, Yunus Emre, Bahadır Ahmet Ambacı, Serkan Bozbey, ayrıca kadın kapalıda bulunan ablam Fatma Daş, Melis Altıntop, Nergiz Demir, sizlere de selam olsun. Cengiz İmren'den Namert Olayım şarkısı benden gece armağan olsun. Değerli abim seni çok seviyorum, ben de seni seviyorum Fatih'im. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C13 koğuşuna yatmakta olan Yusuf Gülçin. Aleykümselam Yusuf kardeşim. Aynı koğuşta kader birliği yaptım, başta canım kanım aslan abim Ahmet Gülçin. Can kardeşlerim Kerem Sayan, Eyüp Sayan, akabinde abim Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, Ömer Otçeken, Arda Özden, Sait Melis, Zeki Durgay, Berke Ölmez, Umut Uzar, Erhan Sayhan, Ahmet Er, Ahmet Mehmet Şanlı Öz ve daha ismini sayamadım. Beraber kader birliği yaptım, bu canlara bin selam olsun. Sizleri seven sayan Yusuf Gülçin. Cesurun bakışı korkan kılıcından keskindir. Bu gece çalan tüm şarkılar bu derlere armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C13 koğuşuna yatmakta olan Yusuf Gülçin. Buradan senin aracılığınıyla aynı kampüste farklı kurumda yatmakta olan abi kardeşlere selam yollamak isterim. Başta aslanlar aslanı Can abim, Aydın Bıçakçı'ya kıymetli abim Saadettin Bıçakçı, canım kanım aslan kardeşim Kerem, Gülçin Uğurcan Bıçakçı, Muhammed Çağran, Apo Nurdoğan, Efe Güldüz, Çınar Birlik, Berşan Polat, Ömer Elmastaş, Yusuf Tokay, Farhat Işık. Bu kıymetli abi dost kardeşlere bin selam olsun. Sabır en büyük silahınız olsun. Sizi candan seven Yusuf Gülçin. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C13 koğuşuna yatmakta olan Yusuf Gülçin. Aynı kampüs farklı kurumda bulunan abilerin abisi Aydın Bıçakçı'ya bin selam olsun. Deniz derindir, durulmaz, dostluk ebedidir, unutulmaz. Mermi dedin ya namluda durmalı, ya hedefi tam 12'den vurmalı. Abi dediğin ya Aydın Bıçakçı gibi olmalı ya da hiç olmamalı. Seni seven kardeşin Yusuf Gülçin. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C13 koğuştan Şehmus Önder. Aleykümselam Şehmus kardeşim. Burada değer verdim Mehmet Nuri Özden, Ferit Geçmez, Ahmet Gürçin, Yusuf Gürçin, Yücel Özden, Arda Özden, Kerem Sayan, Eyüp Sayan, Sinan Koran, Ömer Otçeken, Deniz Yaman, Mehmet Can Bayoğlu, Serkan Mengene, Berke Ölmez, Çağdaş Cahir. Bu saydığım güzel insanlara canı gönülden selamlıyorum. Ben kaleden Fafili Şehmus Önder, sabır en güçlü silahınız olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C13 koğuşuna yatmakta olan Ahmet Gülçin. Aleykümselam Ahmet kardeşim. Birlikte kader birliği yaptım, canım kanım kardeşim Yusuf Gülçin. Akabinde abim Mehmet Nuri Özden, Kerem Sayan, Yücel Özden, Eyüp Sayan, Arda Özden, Ömer Otçeken, Seyit Meriç, Sinan Koran, Ferit Gelmez, Zeki Durgay, Berk Ölmez, Umut Uzar, Ahmet Minsin ve daha ismini saymadım tüm abi kardeşlere selam olsun. Asaleti kanında olanın gösterişe ihtiyacı yoktur. Ahmet Gülçin. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C13 koğuşuna yatmakta olan Ahmet Gülçin. Aynı kampüs farklı kurumlarda bulunan başta abim Aydın Bıçakçı, Saadettin Bıçakçı, Kerem Gülçin, Uğurcan Bıçakçı, Apo Nurdoğan,
Muhammed Çağran, Şerif Subaşı, Ömer Elmassaş, Mertcan Akan, Berşan Polat, Ferhat Işık Çınar, Birlik Faik, Eli Açık ve daha beni tanıyan tüm kayda değer abi kardeşlere selam olsun. En karanlık gece bile sona erer, güneş yeniden doğar. Ben Ahmet Gülçin. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben T3C13 koğuşunda yatmakta olan Ahmet Gülçin. Buradan iki nolda yatmakta olan abilerin abisi olan Aydın Bıçakçı'ya seslenmek istiyorum. Canım abim, final ne olursa olsun her zaman senin yanında olduğumu unutma. Yol karadığında elveda diyen haindir. Herkes kalbinin ekmeğini yer. Sen de o güzel kalbinin ekmeğini yiyip kurtulacaksın. Bu esaretten sıkma sakın canını. Bu yolun sonu aydınlık. Sana bu gece çalan tüm şarkılar armağan olsun. Mermi dediğin ya namluda durmalı ya hedefi tam 12'den vurmalı. Abi dediğin ya Aydın Bıçakçı gibi olmalı ya da hiç olmamalı. Ben Ahmet Gülçin. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C13 koğuşundan Yücel Özden. Aleykümselam Yücel kardeşim. Burada kader birliği yaptım abim Mehmet Nuri Özden, yeğenim Arda Özden ve benim için değerli olan Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Kerem Sen, Eyüp Sen, Sinan Koran, Ferit Gelmez, Ömer Otçeken, Erhan Sen, Serkan Mengene, Ahmet Er, Şehmus Önder, Deniz Yaman, benim için değerli olan bu abilerime ve kardeşlerime yürekten selamlıyorum.

yüzden yeğenim Arda Özden ve benim için değerli olan Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Kerem Sen, Eren Sen, Sinan Koran, Ferit Gelmez, Ömer Otçeken, Erhan Sen, Serkan Mengene, Ahmet Er, Şehmus Önder, Deniz Yaman. Benim için değerli olan bu abilerim ve kardeşlerime yürekten selamlıyorum. Murat abi, ben Teviş Cevuniş Koç'tan Yücel Özden, farklı kurumlarda bulunan Abdullah Duman, Engin Zengin, Olcan Aydın, Mert Koçak, Ferhat Işık, Baran İbrikçi, Yunus Kaya, İbrahim Döner, Çekdar Bakır, Aykut Bozkur, Can Polat Özdemir, Şahin Özdemir, İsa Aslan, benden bu değer verdiğim dostlara Halit Bilgiç'ten Biz Yıkılmaz şarkısı armağan olsun. Sabır en güçlü silahınız olsun. Ben Yücel Özden. Selamünaleyküm Murat abi, ben Teviş Cevuniş Koç'tan Arda Özden, aleykümselam Arda kardeşim. Murat'a kader birliği yaptım abilerim, kardeşlerim, başta aslan amcalarım olmak üzere Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, akabinde Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Kerem Sen, Eyüp Sen, Sinan Koran, Ömer Otçeken, Ferit Gelmez, Sait Meriç, Ahmet Minsin, Deniz Yaman, Şehmus Önder, Çağdaş Çayer, Berke Ölmez. Sabır en güçlü silahınız olsun değerli abilerim ve kardeşlerim. Sizleri seven Arda Özden. Murat abi, ben T3 C13 Koç'tan Arda Özden, farklı kurumlarda bulunan Engin Zengin, Abdullah Duman, Ferhat Işık, Olcan Aydın, Baran İbrikçi, Yunus Kaya, İbrahim Döner, Mert Koçak, Çekdar Bakır, Aykut Bozkurt, Mustafa Akın, Ozan Yazar, Özcan Yazar, Ahmet Oluklu Pınar ve Menemen'de bulunan kardeşim Muhammed Can Çelik olmak üzere bu değer verdiğim kıymetli abilerim ve kardeşlerimi selamlıyorum. Ben Arda Özden. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3 C13 Koç'tan Umut Uzar, aleykümselam Umut kardeşim. Burada kader birliği yaptım can bağım olan abilerim Mehmet Nuri Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Yücel Özden, Arda Özden, Ömer Otçeken, Sinan Koran, Onur Çiftçi, Şehmus Önder, Berke Ölmez, Çağdaş Cayer, Zeki Durgay, Emir Ateş, Ahmet Minsin, Eren Meşe, Mehmetcan Bayoğlu ve Menemen'den Ferit Gelmez. Bu abilerim ve kardeşlerime candan selamlarımı iletiyorum. Ferhat Tunç'tan Bir Kanar Dağı türküsü bu derlere armağan olsun. Ben Eski İzmir'den Umut Özer. Selamünaleyküm Murat abi, ben Teviş C13 Koç'tan Çamlı Kuleli Ahmet Er, aleykümselam Ahmet kardeşim. Burada bizden abilerini esirgemen Mehmet Nuri Özden, akabinde Yücel Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Arda Özden, Ömer Otçeken, Kerem Sayan, Eyüp Sayan, Eren Meşe, Şehmus Önder, Sait Meriç, Ahmetli Sino, Umut Uzar, Çağdaş Cager, Mehmetcan Bayoğlu, bu güzel yürekli abi kardeşlere selam olsun. Yol Yemez şarkısı Yücel Özden'e armağan olsun. Murat abi, ben T3 C13 Koğuşu'ndan Çamlı Kuleli Ahmet Er, farklı kurumlarda bulunan benim için değerli olan Reis Aydın Bıçakçı, yürekten selamlıyorum ve Muhittin Orhan, Musa Şahin, Apo Nurduhan, Atamer Çelik, Ahmet Güneş, Emirhan Zırhlı, Ferhat Işık, Beran İplikçi de canı gönülden selam olsun. Bir gün suç işlemekten cezaevinde olabilirim fakat yüreğimde asla sevdiklerime karşı sabıkam olmadı. Ben Ahmet Er. Ben T3 C13 Koç'tan Sinan Koran, burada kıymetli abilerim Mehmet Nuri Özden, Ahmet Gülçin, Ferit Gelmez, Yusuf Gülçin, Ömer Otçeken, Erhan Sayhan ve değerli kardeşlerim Arda Özden, Kerem Sayhan, Deniz Yaman, Eyüp Sayhan, Ahmet Minsin, Zeki Durgay, Berke Ölmez, Emir Ateş, Onur Çiftçi, burada kıymetli abilerim ve değerli kardeşlerime selamlıyorum. Yücel Özden dayımın sözüyle satırlarıma son vermek istiyorum. Bir hiç uğruna ölmektense bir amaç uğruna ölmeyi tercih ederim. Ben Sinan Koran. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T3 C13 Koç'tan Sinan Koran, farklı kurumlarda bulunan başta abim Olcan Aydın, Engin Zengin, Abdullah Duman, Çekdar Bakır, Baran İplikçi, Ferhat Işık, Mert Koçak, İbrahim Döner, Yunus Kaya, Aykut Bozkurt, Ayhan Eres, Enes Özen, Aykut Sarı, Umut Türk, Görkem Şambal, Hüseyin Yürgen, Özgür Oyanık, Muhammed Can Çelik, benim için değerli olan bu abilerim ve kardeşlerime Yol Yemez şarkısı armağan olsun. Ben Sinan Koran. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3 C13 Koç'tan Eyüp Sen, aleykümselam Eyüp kardeşim. Aynı koğuşta kader birliği yaptım canım kanım Kerem Sen. Burada kan bağım olmasa da can bağım olan abilerim ve kardeşlerim Mehmet Nuri Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Ömer Otçeken, Yücel Özden, Arda Özden, Sinan Korhan, Ahmet Er, Ferit Gelmez, Berke Ölmez. Benim için değerli olan bu abilerim ve kardeşlerime gönülden selamlıyorum. Murat abi, ben T3 C13 Koç'tan Eyüp Sayan, aynı kampüs farklı kurumlarda bulunan Uğurcan Bıçakçı, Muhammed Çağran, Kerem Gülçin, Çınar Birlik, Apo Nurdoğan, Şerif Şerif Subaşı, Yusuf Tokay, Berşan Polat, Can Polat Özdemir, Hamza Önay, İbrahim Akbaş,
Faik Eli Açık, Taner Subaşı bu derlere.

0: selam olsun. Ben Eyüp Sayan. Murat abi, ben T3C13 koğuşundan Eyüp Sayan. Farklı kurumda bulunan benim için önemli olan abilerim Saadettin Bıçakçı ve Aydın Bıçakçı'yı en içten sevgilerimle selamlıyorum. Sizleri canından çok seven kardeşiniz Eyüp Sayan. Kimi bir davanın adamıdır, kimi de bu davanın adamıdır. Bu derlere Hozan Hamit'ten şu şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C13 koğuşundan bulunan Ahmet Minsin. Aleykümselam Ahmet kardeşim. Murat'a kader birliği yaptım. Başta bizden abilerini esirgemeyen Mehmet Duni Özden, akabinde Yücel Özden, Arda Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Ferit Gelmez, Deniz Yaman, Sinan Koran, Emir Ateş, Umut Uzar, değer verdim bu abi kardeşlerime yürekten selamlıyorum. Ben eski İzmir'den Ahmet Minsin. Zor günler sabır güzel günlerin anahtarıdır. Murat abi, ben T3C13 koğuşundan Ahmet Minsin. Farklı kurumlarda bulunan Ufuk Kaplan, Emircan Kaplan, Berk Akyüz, Emir Şimşek, Hamza Ulutepe, Hasan Şit, Ozan Akboğa, Efe Kelçe, Özgür Karaboğa, Nihat Carasun, ayrıca Menemen'de bulunan Emir Uzun, bu kardeşlerime en yakın zamanda hayırlı tahliyelerini diliyorum. Sabır en güçlü silahınız olsun. Ben sizleri candan seven kardeşiniz Ahmet Minsin. Hozan Beşir'den ya Musalla ya şark ya Musalla armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C13 koğuşundan Mehmetcan Bayoğlu. Aleykümselam Mehmetcan kardeşim. Burada kader birliği yaptım. Başta bizden abilerini esirgemeyen Mehmet Nuri Özden, akabinde Yücel Özden, Arda Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Zeki Durgay, Berke Ölmez, Umut Uzar, Çağdaş Cager, Mehmet Şanlı Öz, Ömer Ot Çeken, Sinan Korhan, Kerem Sen, Eyüp Sen. Bu güzel insanlara bin selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ben Mehmetcan Bayoğlu. Murat abi, ben T3C13 koğuşundan Mehmetcan Bayoğlu. Farklı kurumlarda bulunan Eren Aras, Baran Akgüs, Ali İmran Korkmaz, Yiğit Çelebi, Ferhat Işık, Berat Yıldırım, Arda Yıldırım, Tahir Yıldırım, Bulutcan Yıldız, Devran Çimenli, Azat Kaya, Veysel Şimşek, Engin Çağlar ve Konya'da yatmakta olan Aslan abim Fırat Bayoğlu. Bu derlere bin selam olsun. Sizleri seven sayan kardeşiniz Mehmetcan Bayoğlu. Allah'a emanet.
1: Foçalı Serhat Küçük ve Tefecikli Mertcan Karayüz tüm mahkumlara hayırlı akşamlar diler.

Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C13 koğuşundan Ömer Otçeken. Aleyküm selam Ömer kardeşim. Buradan kader birliği yaptım abi, kardeşlere selam yollamak istiyorum. Başta bizden abilerini esirgemeyen Mehmet Nuri Özden, akabinde kardeşleri Mehmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Kerem Sayan, Eyüp Sayan, Yücel Özden, Arda Özden, Sinan Korhan, Ferit Gelmez, Ahmet Minsin, Berke Ölmez, Zeki Durgay, Umut Uzar, Sait Meriç, Deniz Yaman, Mehmet Can Bayoğlu, bu kardeşlere bin selam olsun. Bu derlere Hozan Dino'dan O Yare şarkısı armağan olsun. Ben Ömer Otçeken. Murat abi, ben T3C13 koğuşundan Ömer Otçeken, aynı kampüs farklı kurumlarda bulunan canım kanım olan aslan kardeşim Aydın Bıçakçı, Saadettin Bıçakçı, Uğurcan Bıçakçı, Şerif Subaşı, Kerem Gürçin, Apo Nurda, Uygar Çağrı'dan, Müslüm Çağrı'dan, Efe Güldüz, Ferhat Işık, Kaan Yıldız, Vedat Şan ve Konya'da yatan mazlum Sayan'a bin selam olsun. En karanlık gece bile sona erer, güneş tekrar doğar. Ben Ömer Otçeken. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C13 koğuşundan Karşıyakalı Deniz Yaman. Aleyküm selam Deniz kardeşim. Burada kader birliği yaptım, kan bağım olmasa da can bağı kurdum abim. Mehmet Nuri Özden, akabinde Yücel Özden, Arda Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Ferit Gelmez, Ömer Otçeken, Sait Meriç, Muhammed Yılmaz, Ahmet Minsin, Sinan Koran, Emir Ateş, Berke Ölmez, Mehmet Şanlıöz, bu canlara bin selam olsun. Murat abi, ben T3C13 koğuşundan Deniz Yaman, farklı kurumlarda bulunan Samet Özdemir, Emir Özdemir, Enis Özdemir, İbrahim Özdemir, Mehmet Şahin, Erdem Mustafa, Yalçın Polat, Yalçın Yusuf Aksu, Ömer Yüksel, Kemal Uluç, Vedat Dağ, Olcan Aydın, Mert Koçak, Ferhat Işık, bu güzel yürekli abi dost kardeşlere bin selam olsun. Ben Karşıyaka'dan Deniz Yaman. Selamünaleyküm Murat kardeşim, aleyküm selam. Ben Hasarlık'tan Ferit Gelmez, namı der Halo dayı, burada değer verdim kardeşlerim. Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, Arda Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Kerem Sen, Eyüp Sen, Sinan Koran, Ömer Otçeken, Deniz Yaman, Şehmus Önder, Eren Meşe, Umut Uzar, bu derli tüm bu derlere tüm yüreğimle selamlar.

0: kardeşim ben Tevişçi, 13 koğuşundan namı der Halo dayı, farklı kurumlarda bulunan canım yeğenim Adem Sabırlı, Muhammed Raşit Taşkın, Muhammed Yıldız, Selçuk Tüten, Abdullah Duman, Ferhat Işık, Baran İblikçi, Mert Koçak, bu güzel insanlara bin selam olsun. Ben Asanlık'tan Ferit Gelmez. Geçmişimde ne kadar üzüntü varsa hepsini sildim. Yarınlar dünsüzdür. Kaybettiklerime ve sandıklarıma da yol verdim. Artık hepsi hükümsüzdür. Sabır en güçlü silahınız olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3 C13 koğuşta yatmakta olan Zeki Durgay. Aleykümselam Zeki kardeşim. Burada benim için değerli olan abilerim Mehmet Doni Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Yücel Özden, Ömer Otçeken ve kardeşlerim Arda Özden, Berke Ölmez, Umut Uzar, Kerem Sayan, Eyüp Sayan, Sinan Koran, Çağdaş Şair. Bu derler için, bu derlerime de en içten duygularımla selamlıyorum. Halit Bilgiç'ten Zafer Yakındır şarkısı. Yusuf Gülçin ve Mehmet Nuri Özden abim adına armağan ediyorum. Gözlerde ihanet varsa sözlerde sadakat arama, sizleri seven Zeki Durgay. Murat abi ben T3 C13 koğuşuna yatmakta olan Zeki Durgay. Aynı kampüs farklı kurumlarda bulunan abi kardeşlere selam göndermek istiyorum. Başta canım kanım abim Ahmet Fırfır, can abim Hakan Akbo, Erhan Tan, Müfitcan Dürger, Mahsun Aydemir, Berkant Karadere, Kaan Yıldız, Emir Acar, Yusuf İslam, Çetin Oben Yılmaz, Emir Boğacan abim, Emircan Çatal, ismini sayamadım dost abi kardeşlere bin selam olsun. Dostu yaradan olanın hasmı firavun olsa da fark etmez. Bu derlere Ahmet Kaya'dan Doruklara sevdalandığım şarkı sarman olsun. Ben Zeki Durgay'ım. Murat abi ben T3 C13 koğuşuna yatmakta olan Zeki Durgay. Aynı kampüs farklı kurumlarda bulunan T2 A1 koğuşuna yatmakta olan Aslan abim Ahmet Fırfır'a bin selam olsun. Sabır en büyük silahın olsun. Seni seven sayan kardeşin Zeki Durgay. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle, Allah'a emanet ol. Zalime merhamet, mazluma ihanettir. Ben Zeki Durgay. Selamünaleyküm Murat abi ben T3 C13 koğuşunda bulunan Çağdaş Cager. Aleykümselam Çağdaş kardeşim. Burada kader birliği yaptım. Başta bizden abilini esirgemeyen Mehmet Nuri Özden, akabinde Yusuf Gülçin, Yücel Özden, Ahmet Gülçin, Ömer Otçeken, Arda Özden, Berke Ölmez, Umut Uzar, Ahmet Minsin, Deniz Yaman, Sinan Koran, Zeki Durgay, Emir Ateş, Mehmet Can Bayoğlu, bu abi kardeşlere bin selam olsun. Ben Çağdaş Cager. Selamünaleyküm Murat abi ben Foça Aşık'tan Serkan Akdoğu, yani Berber. Aleykümselam Serkan kardeşim. Burada bulunan dost ve kardeşlerim Bozyakalı Arap İsmet abim, Müslüm Aşkın Kepçe, Rıdvan Güneş, Zaza, Ferhat Demirba, Maviş, Emir Sancı, Vedat Kalkan, Cengiz Özmen, Ferhat Yıldız, Babuş Hasan, Cem Solak, Ercan Abaylı, Ekrem Kadir Öz Abud, İbrahim Şenkür, Tamer Karaduman, Musa Albayrak. Kimse suskunluğumuza aldanmasın, biz esersek mevsimler değişir. Murat abi farklı kurumlarda bulunan beni tanıyan tüm dostlarıma bin selam olsun. Bu derlere Azer Bülbül'den çoğu gitti azı kaldı şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi ben Umut Akdoğu. Aleykümselam Umut kardeşim. Başta kardeşim Serkan Akdoğu olmak üzere dostum Müslüm Aşkın Kepçe, yani M.A.K. Arap İsmet, Zaza, Ferhat Demirba, Azat Keser, Mehmet Ali Yüksel, Volkan Çakmak, Görkem Kepenek, Eyüp Yıldırım, Tayfun Demirtaş, Veli Deveci, Maviş, Rıdvan Efe, Vedat Kalkan, Kopil ve abim Serdar Özcan'a bin selam olsun. Hesabı görülmeyen hiçbir defter arşive kalkmaz. Zamanı var, acelesi yok. Bu derlere derya bedavacı ama geçecek şarkısı armağan olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle, kalın sağlıcakla. Selamünaleyküm Murat abi ben Foça Aşık'tan Müslüm Aşkın Kepçe, yani M.A.K. Aleykümselam Müslüm Aşkın kardeşim. Başta abim Serdar Özcan olmak üzere Çimentepe'li Çiçek Abbas kardeşim, Serkan Akdoğ namı der Berber Serkan, dostlarım Ahmet Koca A, Musa Albayrak, Badi Yunus, Antepli Dünçer Salman, Cengiz Tosun, Gökhan Doğan, Anıl Kor, Çetin Akdumanlı abilerim Kadir Kepçe, Sadık Kepçe, Çetin Kepçe, Orduşan, bizi tanıyan herkese selam olsun. Özgür günlerde görüşmek ümidiyle. Çimentepe'li Müslüm Aşkın Kepçe, yani M.A.K. Kuyumcu değiliz ama bu alemin sarrafıyız. Kim altın, kim gümüş onu çok iyi biliriz. Hani kınıktan kralına çatarım şarkısını armağan ediyorum. Beni tanıyan tüm kader mahkumlarına da bin selam olsun. M.A.K.
1: Foçalı Serhat Küçük ve Tepecikli Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben TKC1'den Bornova'dan Batuhan Karanfil. Aleykümselam Batuhan kardeşim. Başta adaletinden zerre şüphe duymadım. Aslan abilerim Dadaş, Furkan, Özen ve Bengin Orhan olmak üzere koğuşumuzun diğer değerlileri Turgut Tokcan, Emre Tomruk, Ahmet Güneş, Ramazan Çıtırgan, Tenekeli'den Metin Büyük, Çaymahalle'den Batuhan Özcan ve Gamsız Taner, Deringöl, Bucalı, Maraz, Sedat, Salman, Bozyaka'dan Burak Özkul, Sarı Ege, Koca Er, Serkan, Sercan, Keskin, Berk Tuncay, Ömer Yorulmaz, Derviş Uzun, Zübeyir Aküzüm, Doçka, Salih Kiraz ve aynı kurumda bulunduğum Şahin Engin, Mustafa Ustaer, Serkan Yılmaz, Şafak Yüksel, Yunus Turan, Ümit Alişan'a bin selam olsun. Gece bir söz etrafını aydınlatmak ve ısıtmak istiyorsan mum gibi yanıp... Tabii iyi akşamlar, iyi yayınlar. Ben TKC1'den profesyonel İzmir çocuğu Emre Tomruk. Sağ ol Emre kardeşim. Başta koğuşumuzun liderleri Dadaş, Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere gecelerin kahrımı çeken Can kardeşim, Berk Tuncay ve Zübeyir Aküzüm'e, spor badilerim Ahmet Güneş, Ramazan Çıtırgı ve Bucalı Maraz'a, ustalarım Gamsız Taner, Deringöl ve Güven Sağman'a, en sevdiğim Roman, Metin Büyükçan'a, değerli kardeşlerim Bornova'dan Turgut Tokcan, Batuhan Karanfil ve kader birliği yaptım tüm C1 ailesine selam ediyorum. Ayrıca kadın kapalıda yatmakta olan, ummadığım anda karşıma çıkan ve bana çok iyi gelen, cuma günlerini iple çekmeme sebep olan, sarıdan asla vazgeçmeyen pek derdi mektup arkadaşıma işten selamlarımı gönderirim. Ben sana alıştım sarı, beni boşlukta bırakma. Selamünaleyküm Murat abi. Ben TKC1'den Bucalı, Maraz, Sedat, Salman. Aleykümselam Sedat kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan abilerim Dadaş, Furkan, Özen ve Bengin Orhan olmak üzere. Akabinde birlikte kader birliği yaptım abi kardeşlerim, mahalle bir Ahmet Güneş, Ramazan Çıtırgı, Turgut Tokcan, Zübeyir Aküzüm, Ömer Yorulmaz, Gamsız Taner, Deringöl, Tenekeli'den Metin Büyükçan, Bozyaka'dan Burak Özkul, Derviş Uzun, Emre Tomruk, Berk Tuncay, Çaymahalle'den Batuhan Özcan, Ege Kocar, Doçka, Salih Kiraz, Batuhan Karanfil, ayrıca T2'de bulunan abim Şahin Engin, Mustafa Uslar ve Yakup Yıldırım Dağlı. Bu derdere bin selam olsun. Gece bir söz, dürüst olmaktan korkma. Kaybedeceğin en fazla yanlış insanlar olur. Halit Bilgiç'ten Bizi Yıkılmaya şarkısı armağan olsun. Sizi seven kardeşiniz Maraz. Selamünaleyküm Murat abi. Ben TKC1'den Bornova'dan Turgut Tokcan. Aleykümselam Turgut kardeşim. Öncelikle koğuşumuzun derdleri Dadaş, Furkan, Özden ve Bengin Orhan abilerim olmak üzere. Devamında kader birliği yaptım Batuhan Karanfil, Metin Büyükçan, Ahmet Güneş, Ramazan Çıtırgı, Ömer Yorulmaz, gecelerin yargıcı Emre Tomruk, Berk Tuncay, Zübeyir Aküzüm, Maraz, Sedat, Salman. İsmini sayıp sayamadım. Tüm C1 koğuşuna bin selam olsun. Ayrıca T3 kurumunda bulunan abim İrfan Gülcan, dostları Adem Çalkaleli, Agit Demirtaş, Mahmut Tuna ve aynı kurumda bulunan Yavuz Kırçiçek'e bin selam olsun. Bu derler Ahmet Kaya'dan Çökertmeden şarkısı armağan ediyorum. Bornova'dan Turgut Tokçan. Selamünaleyküm Murat abi. Ben TKC1'den Torbalı'dan Zübeyir Aküzüm, yani Zaza. Aleykümselam Zübeyir kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan abilerim Dadaş, Burkan, Özen, Bengin Orhan olmak üzere akabinde kader birliği yaptım abi kardeşlerim. Bana burada abilik yapan profesyonel İzmir çocuğu Emre Tomruk ve Ahmet Güneş, Ramazan Çıtırgı, Bucalı Maraz, Berk Tuncay, Batuhan Karanfil, Turgut Tokcan, Bozyaka'dan Burak Özkul, Tenekeli'den Metin Büyükçan, Manisa'dan Ömer Yorulmaz, Çaymahalle'den Batuhan Özcan, Gamsız Taner, Deringöl, Ege Koca, Erdoş, Salih Kiraz, Derviş Uzun, aynı kurum ve farklı kurumlarda yatmakta olan can dostum Ali Der, kadın kapalıda yatan kız kardeşim Mine Doğan'a selam olsun. Benim için kıymetli olan ve değerli olan iki gözüm Pınar Altunsoy'a selam olsun. Gece bir söz şüphe öldürür, güven yaşatır. Selamünaleyküm Murat abi. Ben TKC1'den Gümüşbalalı Derviş Uzun. Aleykümselam Derviş kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan abilerim Dadaş, Furkan, Özen ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde kader birliği yaptım abi kardeşlerim, aslan abilerim Ahmet Güneş, Ramazan Çatırgı, Ömer Yorulmaz, Tepecik'ten Metin Büyükcan, Bozyakalı Burak Özkul, Sercan Keskin, Ege Kocar, Turgut Tokcan, Batuhan Karanfil, Taner Deringöl, Emre Tomruk, Berk Tuncay, Sedat Salman, Zübeyir Aküzüm, Doçka, Salih Kiraz, Çaymahalle'den Batuhan Özcan, aynı ve farklı kurumlarda yatan aslan kardeşim Serkan Güzel, Umutcan, Ünsal, Taner, Uzun, Biçer, bu canlara bin selam olsun. Gece bir söz, bizim en fazla güneşimizi kısıtlayabilirler, gülüşlerimizi asla, bu derler azar birbirinden yaban eller şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben TKC1'den Beton Yoldan Ege Kocar. Aleykümselam Ege kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan aslan abilerim Dadaş, Burkan, Özen ve Bengin Orhan olmak üzere.

Cene akabinde kader birliği yaptım abi kardeşlerim can abilerim Ahmet Güneş Ramazan Çıtırgı ayrıca Bozcaka'dan Burak Özkul Tepecik'ten Metin Büyükcan Cengiz Han'dan Sercan Keskin Derviş Uzun Batuhan Karampil Çaymahalle'den Batuhan Özcan Manisa'dan Ömer Yorulmaz Bucalı Maras Sedat Salman Gamsız Taner Deringöl Doçka Salih Kiraz Emre Tomruk Bert Tuncay Zübeyir Aküzüm aynı kurumda bulunan suç ortağım Yağız Efeda Sarı Samet Öztunç Emirhan Zırhlı

0: C1'den Manisalı Ömer Yorulmaz, aleykümselam Ömer kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan abilerim Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere. Akabinde kader birliği yaptım abi kardeşlerim. Koğuşta bana can olan Ahmet Güneş, Ramazan Çıtır, Gayrıca Turgut Tokcan, Emre Tomruk, Tepecikli Metin Büyükcan, Buçalı Maraz, Sedat Salman, Gamsız Taner, Deringöl, Batuhan Karampil, Derviş Uzun, Bozyaka'dan Burak Özkul, Zübeyir Aközüm, Batuhan Özcan, Berk Tuncay, Ege Koca, Erbu derlere Cani Gölü'nden selam olsun. T2, C2'de bulunan abilerim Şahin Engin ve Mustafa Ustuere'de selam eder. Bu derlere Emre Övek'ten Gönül Teknem şarkısı armağan olsun. Gece bir söz, Kartal'ın göğe daha iyi tırmanması için çok rüzgar yemesi gerekir.
1: Koçalı Serhat Küçük ve Tepecikli Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.

Selamun aleyküm Murat abi, ben T2C1'de yatmakta olan Salih Kiraz namı der Doçka. Aleyküm selam Salih kardeşim. Buradan ismini belirttim abi, dost kardeşlerime bin selam olsun. Başta Bengin, Orhan ve Dadaş Furkan Özen olmak üzere. Ergül Pervane, Ufuk Dirlik, Serdar Ateştepecik'ten Metin Büyükcan, Ahmet Güneş, Batuhan Karanfil, Özgür ve Özgün Çakmak kardeşler, Taner, Tamer Başkan, Ramazan Çıtırgı, Tayfun Tolay, Sevkan Doğuş Demir, Emre Tomruk, Batıkan Elmas, Sedat Ulu, Berk Tuncay, Sercan Keskin, Bucalım, Maraz Ege, Kocer Ekrem, Birlik Devrim, Birlik Fırat, Hacı Buca, Baran Başar, Turgut Tokcan ismini sahip sayamadım. Tüm dostlara selam olsun. Sizleri seven dostunuz Doçka Salih. Selamun aleyküm Murat abi, ben T2C1'de yatan Tepecikli Metin Büyükcan. Aleyküm selam Metin kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan abilerim Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere. Akabinde kader birliği yaptım abi kardeşlerim Ahmet Güneş, Ramazan Çıtırgı, Zübeyir Akgüzüm, Salih Kiraz, Doçka, Turgut Tokcan, Emre Tomruk, Berk Tuncay, Batuhan Karanfil, Bucalı, Maraz Bozyakalı, Burak Özkul, Manisalı, Ömer Yorulmaz, Ege Kocer, Derviş Uzun, amcalarım Mustafa Pidan ve farklı kurumda yatmakta olan Uğur Büyükcan, amcama mahalle çocuklarım olan Uğur Kayadız, Çetin Ayçiçek, ayrıca aynı ve farklı kurumlarda bulunan Şahin Engin, Metecan Beydilli, Bartu Ulaş, Şahiner, T4'te bulunan yeğenim Yasin ve Tolunay Şenyaylara bin selam olsun mu derlere, Müslüm Baba'dan Sabret şarkısını armağan ediyorum. Selamun aleyküm Murat abi, ben T2C1 Çay Mahalle'den Batuhan Özcan. Aleyküm selam Batuhan kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan abilerim Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere. Akabinde kader birliği yaptım abilerim Ahmet Güneş, Ramazan Çıtırgı, Berk Tuncay, Turgut Tokcan, Sercan Keskin, Ömer Yorulmaz, Bozyaka'dan Burak Özkul kardeşim, Profesyonel İzmir çocuğu Emre Tomruk, Gamsız Taner Deringöl, Derviş Uzun Bucalı, Maraz Sedat Salman, Metin Büyükcan, Ege Kocar, Doçka Salih Kiraz, çavuşumuz Batuhan Karanfil, Zübeyir Akgüzüm, aynı kurum ve farklı kurumlarda bulunan kardeşim Alican Demirok, Berat Özyurt, namı derdireş, tüm ismini sayamadım dost abi kardeşlere bin selam olsun. Biz Allah'tan isteriz, veriyorsa yüceliğinden, vermiyorsa imtihandır. Bu canlara Müslüm Gürses'ten Yıllar Utansın şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C1'den Berk Tuncay. Aleyküm selam Berk kardeşim. Başta koğuşumuzda saygıdeğer liderleri Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere. Sonrasında bana burada can yoldaşlığı yapan abi kardeşlerime bin selam olsun. Ayrıca kadın kapalı B1 koğuşuna yatan değerli eşim, hayatımın aşkı, gözlerinde kayboldum Ayla Özyurt, selam olsun bebeğim. Teninin kokusunu, sıcak nefesini, sohbetini, bana aşk ile bakan gözlerini çok özledim. Kalbimin tek sahibisin. Sana aşığım kadınım. Bir ömür boyu seni sevmekten vazgeçmeyeceğim. Bebe Tom. Son olarak derleşme Müslüm Gürses'ten Sensiz Olmuyor şarkısı armağan olsun. Selamun aleyküm mahkumların değerli sesi Murat Bingöl abim. Ben Menemen C2 koşunan Harun Güven. Aleyküm selam Harun kardeşim. Başta koşumun adaletini sağlayan ayrancıların babası Turan Afşar olmak üzere. Burada kadar birliği yaptım dost ve kardeşlerime selam göndermek istiyorum. Can dostum Latif Doğan, dostum Tolga Kartal, dayı Murat Altundaş, Aslan Bornovalı, Ömer Cengiz Yüksel, kardeşim Cumali Kasır, Mertcan Tan, Merdo Can Öz kardeşim, Fırat Acar, Abdullah Yapıcı, namı der Can Polat, Alaaddin Akta, Ceyhun Karabağlı, Yusuf Eşref Şahin, bu derlere gece bir söz bizi en

0: İyi siz bilirsiniz, siz de kendinizi bilirsiniz. Şerefli yatan tüm mahkumlara selam olsun. Biz Menemen C2 Koç'tan Reis Harun Güven, Ömer ve Bornovalı Cengiz Yüksel başta zindanımızı saraya çeviren, adaletten zerre şüphesi olmayan abimiz Ayrancıların babası Turan Afşar başta olmak üzere başka koğuş ve kurumlarda yatan dostlarımıza selam göndermek istiyoruz. Başta Reis Harun Güven, abimin derlisi yengem Naciye Güven, aslan dostumuz Azat Bağıran, aslan abimiz Ercan Koçak, Yamanlardan Kürşat Çakan, Batu Başar, Mami Kılıç, Baran Gerçek, Yiğit Uzunay, Ercan Doğan, Burak Yeşilbaş, kadın kapalıda olan dostum Gülşah Kıra, selam olsun. Gece bizden bir söz, duvarlar bedenimi tutsak eder, hayallerimizi değil. Ben Menemen C2 Koğuş'tan Tolga Kartal. Sizin sesinizle dostlarımıza selam göndermek istiyorum. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Turan Afşar dostum, Reis Harun Güven başta olmak üzere sırasıyla dostlarıma selam olsun. Kardeşim Atakan Zengin dostum, Murat Karada, Çiko Gürkan, Tarık Şenol, Taylan Şenol, Kenan, Beyaztaş Ercan, Koçak, Alaçatılı Batu Başar ve Reis Harun Güven'in derlisi kadın kapalı B10 koğuşuna yatan Naciye Güven, B1 koğuşuna yatan dostum Gülşah Krabbin selam olsun. Şerefli yatan tüm mahkumlara selam olsun. Ve selam biz harbi dostlar Reis Harun ve Tolga Kartal. Yapmam dedim her şeyi sevdiklerim için yaptım. Selamun aleyküm Murat abim. Ben Menemen C2 Koğuşu'ndan Reis Harun Güven. Aleyküm selam Harun kardeşim. Dostlarıma senin sesin ile selam göndermek istiyorum. Başta Ayrancıların babası Turan Afşar, can dayım Murat Altun'da, canım kanım Tolga Kartal, Adanalı Cumali Kasır, dostum Latifcan Doğan, Ali Alı, Ekrem Şahin, Baran Gerçek, Doğukan Öz, Yiğit Uzunay, Burak Yeşilbaş ve kadın kapalıda yatan dünyamın tek gerçeği Naciye Güven eşime bin selam olsun. Gece dayı Murat Altun'dan bir söz. Kul plan yaparken kader kahkaha atarmış. Bu derler Ahmet Kaya'dan Kaçakçı Kurban şarkısı armağan olsun. Ben Reis Harun Güven. Biz hızlı bir yaşamın kendi kurallarını koymuş olan korkusuz delikanlılarıyız. Aklımız fikrimiz dostluğa, bir kardeşliğe çalışır. Selamun aleyküm Murat abim. Ben Menemen C2 Koğuş'tan Mertcan Tan. Aleyküm selam Mertcan kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan ayrancıların babası Turan Afşar ve Reis Harun Güven abim olmak üzere senin sesin ile kader birliği yaptım dostlarıma selam göndermek istiyorum. Ömer Özyürek, Muhammed Kadir Etik, Ömer Cengiz Yüksel, Alaaddin Akta, Hamza Faruk Turan ve Harun Güven abimin derlisi olan Naciye Güven'e bin selam olsun. Adını saydım sayamadım tüm mahkum dostlarıma da selam olsun. Gece bizden Enver Yılmaz'dan Mapsuhane şarkısı armağan olsun. Selamun aleyküm Murat Bingöl abim. Ben Menemen C2 koğuşundan ölümsüzlerden Mertcan Tan. Aleyküm selam Mertcan kardeşim. Aynı kurum farklı koğuşlarda yatan abi kardeşlerime senin sesinle selam göndermek istiyorum. Başta canım kanım olan Muhammed Çalpa yani X Emgin, Metehan Petek, Doğan Yolcu, Onur Gezginli, Barışcan Tarım, Özcan Boral, Barış Boral, Mert Koç, Nezirhan adı belli, Onur Öztürk, dağım dayanam olan Konya Erle açıkta yatan aslan babam Kutlay Tan'a bin selam olsun. Elbet Rojek Merdocan Tan. Koğuşumuzun lider ayrancıların babası Turan Afşar diyor ki cesurlar bir gün, korkaklar her gün ölür.
1: Foçalı Serhat Küçük ve Tefecikli Mertcan Karayüz tüm mahkumlara hayırlı akşamlar diler.

Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen B8'den Mevlüt Çetin. Baş aleyküm selam Mevlüt kardeşim. Buradan derlilerim olan başta dostum Bayraklı'dan İzzet Cangül yani İzoke. Ankaralı Paşataş'tan Torbalı'dan Eko, diğer koğuşta ve kurumda olan Kürşat Bilgin, Polat Küleş, Caner Güngör, Alkan Çelik, Can kardeşim Doğukan, Seyhan, Rezan, Yavuz Poçalı, Eren Yılmaz, Onur yaşamaktan üstündür. Şerefli yatan tüm kader mahkumlarına selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen B8'de yatmakta olan Bayraklı'dan İzzet Cangül yani İzoki. Aleyküm selam İzzet Can kardeşim. Başta aynı koğuşta kader birliği yaptım Ankaralı Paşa Daş'tan Mardinli Eko, Berkay Kaya, Mevlüt Çetinbaş, Hüseyin Ayvaz, Yunus Emrah Kızılaltun, Buca'dan Mevlüt Kalender, Limontepe'den Fatih Karataş, Altay Spor'dan Serkan Ateşçi ve akabinde diğer kurumda bulunan İki Gözüm Orçun Akar, Oğuzhan Akar, Çiçek Emoş, Tayfun Akar, Okan Efe, Alican Ceylan, Enes Küçük Kalfa, bu isimleri zikrettiğim abi dostlarıma selamlarım bakidir. Ben Bayraklı'dan İzzet Cangül yani İzoke. Sıradaki çalan şarkılar şerefli yatan tüm dostlara armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen B8'den Torbalı'dan Eko yani Ekrem Kahraman oğulları. Aleyküm selam Ekrem kardeşim. Koğuşumuzda derlerim olan başta bize öncülük yapan Paşataş'tan Bayraklı'dan İzzet Cangül yani İzoke, Mevlüt Çetinbaş, Yunus Emrah Kızılaltun, Hüseyin Ayvaz Poçalı, Eren Gedizli, Berkay Kaya, Yılmaz Değer, koğuş ve kurumda olan başta Polat Küleş, can dostum Hasan Saraç, Azat Karaca, Ramazan Kömürcü, Arda Üstün, bu ismini zikrettiğim canlara selamlarım bakidir. Asil bir yalnızlık sahte bir kalabalıktan iyidir. Ben Torbalı Atatürk Mahallesi'nden Eko. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen B8'den Foçalı Eren Yılmaz. Aleyküm selam Eren kardeşim. Derdilerim olan başta koğuşun adaletini sağlayan Ankaralı Paşa Daş'tan abim Aslan abim Yunus Emrah Kızılaltun, Bayraklı'dan İzzet Cangül yani İzoke, Torbalı'dan Eko 47, Mevlüt Çetinbaş, Asarlık'tan Ozan ve Gediz'den Berkay Kaya, Ozan Doğru, diğer koğuş ve kurumlarda olan Levent Tekin dostlarım, Hasan Ekinci, Hüseyin Ekinci, bu abi ve dostlarıma selamlarım bakidir. Bu derlere Gökhan Doğanay'dan Durak şarkısı sizlere gelsin. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen B8'den Ankaralı Paşa Taş'tan. Aleyküm selam Paşa kardeşim. Derlerime hitaben başta Aslan babam Çakır Umut Taş'tan ve amcam Ali Haydar Taş'tan, Polat Küleş ve burada kader birliği yaptım dostlarım başta Bayraklı'dan İzzet Cangül yani İzoke, dostum Yunus Emrah Kızıl Altun yani Arap Emrah, Mevlüt Çetinbaş, İki Gözüm Torbalı'dan Eko Poçalı, Eren Yılmaz Gediz'den Berkay Kaya, Hasarlık'tan Ozan Doğru ve Şakran Kapalı'daki derleme ve beni tanıyan tüm dostlara selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Kurtlarla gezmek zorunda kalsam da sofram genişlesin diye çakallarla aynı masada oturmam. Enver Yılmaz'dan Sensiz Kıyamet Gibiyim, bu canlara armağan olsun Paşa Taş'tan. Selamünaleyküm Murat abi, ben Murat Süer. Aleykümselam Murat kardeşim. Kırıklar F tipinde yatan dayım Şahin Başboya bin selam olsun. Dayımın ellerinden öperim. Şakranda yatan Hogir Oktay dayıma da sofrasını paylaştı. Dost ve kardeşlerine de selamlar olsun. Beklenensiniz. Selamünaleyküm Murat abi, ben Çınar Başboya. Aleykümselam Çınar kardeşim. Amcam Şahin Başboya selam eder, ellerinden öperim. Aslan amcam, oralar kime kaldı ki, bize kalsın, özgürlük yakındır amcam. Şakran'da yatan Hogir Oktay amcama da bin selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Kırıklar. F tipinde yatan Azat, aleykümselam Azat kardeşim. Cezaevinde yatan dost ve kardeşlere bin selam olsun. Özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle. Selamünaleyküm Murat abi, ben İlhan Başbu. Aleykümselam İlhan kardeşim. Başta Kırıklar. F tipinde yatan kardeşim Şahin Başbu ve Şakran'da yatan Hogir Oktay, Vedat adı güzel Azat Oktay, İsmini sayamadım, bütün dost ve kardeşlere bin selam olsun. Beklenen ve özlenensiniz. Bir gün güneş sizin için de doğacak. Murat abi, ben İlhan Başboğa. Buca Kırıklar. F tipinde yatmakta olan kardeşim Şahin Başboğa'ya selamlarımı iletir. Gözlerinden öper, özgür yarınlar dilerim. Şakran 3'te onda yatan kardeşim Hogir Oktay'a da selamlarımı, dualarımı iletiyorum. Allah yar yardımcınız olsun. Her şeyin güzel olması dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun kardeşlerim. Ahmet Kaya yaşamadın sen şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm öncelikle Murat abi, ben Kadife Kale'den Devrim Kara Aslan. Aleyküm selam Devrim kardeşim. Buca Kırıklar. F tipinde yatan abim Şahin Başboğa abime selamlarımı iletiyorum. Şakran 3'te onda yatan dayım Hogir Oktay'a da selamlarımı iletir. Gözlerinden ellerinden öperim. Akabinde kader ortaklığı yaptığım Aydın Bayram ve Barış Alabay, Azat Oktay, Recep Acar abilerime de çok selamlarımı ve dualarımı iletiyorum.
Bir nolda yatan egemen da amcama da çok selamlar. Dik durursam sığınak, eğilirsem basamak olursun. Abilerim, dayılarım, dualarımız, umutlarımız sizin. Ahmet Kaya Yaşamadın Sen şarkısını armağan ediyorum. Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Foça Açık Cezaevinden Mert Ehsan. Aleyküm selam Mert kardeşim. Abim Erkan Yılmaz, Mehmet Yücel, Ahmet Ufak, Murat Başaran, Namıder Direş, Yılmaz Özen, Oğuzhan Ufak, Kürşat, Yedi Baba, Tamer Kaşıkçı, Cuma Uluş Dostu, Mahir Acar, Barankadan, Ferhat Kalender, Ekrem Bayraktar, Arif Öztopkara, Faruk Çelik, Oğulcan Bakırcı, Ferdi Koç, Servet Tekin, Aslan kardeşim, Agit Arslan, Aydın tipinde yatan Zafer Arslan, bu derlere bin selam olsun. Ya çıkarız gökyüzüne seyrederiz alemi, ya ineriz yeryüzüne seyreder alem bizi. Özgür günlerde görüşmek dileğimle. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Foça Açık Cezaevinden Mert Esen. Aleykümselam Mert kardeşim. Şakranti 2A8 koğuşuna yatan derli abim Soner, Meç ve Hamit Elmas, Sidar Erol, T1B11'de yatan derli abim Erhan Teker ve Cemal Yıldırım, T3A13'de yatan abim Mustafa Turan, namı der Mute, Aykut Polat, T4'te yatan derli abim Suat Konuk, can dostum Altan Dursun, Mahsun Oğuz,

Saymaz, Cengiz Özdemir, A1'de yatan dostum Velat Arslan, Şakran Açık'ta yatan abim Selahattin Salman, Aydın Etip'inde yatan Zafer Arslan, bu derlere bin selam olsun. Adanalı Ayhan Teler Güler şarkısı armağan olsun. Murat abi, ben Foça Açık cezaevinden Mert Esen, Şakran T1 B11'de yatan derli abim Erhan Teker, Cemal Yıldırım T2'de yatan derli abim Soner Meç, Hamit Elmas, Sidar Erol T3'te yatan dostum İzzet Karakaya, Hazar Soydoğan T2'de yatan dostum Mert Aydın, T4'te yatan derli abim Suat Konuk, can dostum Altan Dursun, Mahsun Oğuz, Cengiz Özdemir, Mevlüt Saymaz, A1'de yatan dostum Velat Arslan, Şakran Açık'ta yatan abim Sebahattin Salman, Aydın Etip'inde yatan Zafer Arslan, bu derlere bin selam olsun. Esaret bağlarında gül olmaktansa özgürlük yollarında diken olurum elbet bir gün. Ahmet Kaya'dan Karayazı şarkısı armağan olsun.

Cümleten selamünaleyküm, hayırlı, huzurlu, güzel bir akşam dileklerimle cezaevlerinde abilerim, kardeşlerim, ablalarım, kız kardeşlerim, hepinize sevgimi, selamlarımı gönderiyorum. Açılışa yetişemedik, bizim yerimize Baba Müslüm giriş yaptı artık. Allah ona da rahmetiyle muamele eylesin. Kardeşlerimin kayıt mesajlarının bir kısmını paylaştık. Şimdi günün ilk mesajıyla başlayacağız. Gecenin ilerleyen saatine kadar WhatsApp mesajlarımızı bitirdikten sonra da SMS mesajlarına geçeceğiz. Birazdan da Fransız Kadir

Kardeşim burada olacak. Allah nasip ederse onu ağırlayacağım. Sözü vardı. Hali olduğunda gelecekti. Gelemedi. Ama bugün Allah nasip ederse bir 5-10 dakika yanımızda olur Fransız Kadir kardeşimiz. Biraz mesajları okuyayım kardeşim gelinceye kadar. Ama şöyle günün ilk mesajıyla hadi bakalım bismillah. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T1B4'ten Doğukan Özonur, yani Dodo Yamanların göz bebeği olan Celal Eken, yani Celomen başta olmak üzere kıymetli dostlarımız Suat Tekdemir, Onur Çiçekli, Sercan Mercan, Umut Aydındır, Arda Çitak, Fırat Çelenk, akabinde değerli dostlarımız Yeşim Korkmaz, Beyza Özkan'a bin selam olsun. Yamanların göz bebeği Celomen diyor ki hazırladığınız bir kurt sofrası var. O kurt sofrasına bizi yemek istiyorsunuz ama biz size büyük geliriz, bizi yiyemezsiniz. Sevgilerimle Doğukan Özonur. Selamünaleyküm Can Murat abi. Ben T1B4'ten Celal Ekeni Celomen. Aleykümselam Celal kardeşim. Koğuşumun ve karizmatik yakışıklısı kardeşim Doğukan Özonur, yani Dodo başta olmak üzere kıymetler Suat Tekdemir, Arda Çitak, Engin Avşar, Fırat Çelenk, Mert Eko, Kahraman, Menemen A18'de bulunan kardeşim Umut Aydındır, akabinde çok değerli kıymetli Yeşim Korkmaz'a ve Beyza Özkan'a bin selam olsun. Gece yakışıklı karizmatik kardeşim Doğukan Özonur'dan söz. Yaptıkları şeyleri ortaya döksek sokağa çıkacak yüzleri kalmayacak. İnsanların hakkımızda kötü konuşuyor olmalarında aptalca cesaretlerinden sevgilerimle Celomen. Murat abi ben Eylül Menemen T tipinde yatan Burak Irak. Sen benim gerçek aşkımın tek yalan kısmıydın ama seni hep sevdim. Mektubunu bekliyorum. Şarkı olarak bu da mı yalan Uygar Doğanay. Murat abi ben Nazar. Deseler ki onunla gideceğin yerde ölüm var, derim ki ölümün olduğu yerde benim canım var. Yiğit Yenici. Öyle bir mevzusun işte bende. Biliyorum ki çekilmez olduğun anlarda bile beni tek sen seviyorsun. İyi kim? Murat abi ben Nazar. Yiğit Yenince'ye sesleniyorum. Beni düşmek bozmaz. Savaşmaktan gocunmam. İnandığım sevgi uğruna yapamayacağım hiçbir şey yok. Beni devirse devirse yokluğun devirir. Değer mi diyorlar? Sakalın düşen bir damla tele kurban ederim herkesi. T2A4'te Adnan Efe Özdemir radyo başına. T2A4. Şu an umarım bu mesajı duyuyorsundur. Sana çok değer veriyorum ve seni çok seviyorum. Hayat önümüze engeller çıkarsa da son nefesime kadar yanımda ol istiyorum. Benim için dünya bir yana, sen bir yana, ne olursa olsun içeride de dışarıda da günün sonunda gönül rahatlığıyla en azından sultanım var diyebilirsin. Ben hep buradayım efem ve unutma ki herkes bu sevgiden hoşnut değil. Adnan Efe Özdemir kardeşim, kız kardeşim merak içerisindeydi. Yazmış zaten Murat abi, rica etsem Adnan Efe'me anons eder misin? Bir şekilde bana haber göndersin diye. Elçiye zeval olmaz. Adnan Efe Özdemir kardeşim, kız kardeşime bir haber gönderirsen en azından gönlü rahat etmiş olur kardeşimizin de. Selamünaleyküm Murat abim, nasılsın? Ben T1 Avuç'tan namı der Balina Murat Erez. Aleyküm selam, sağ olasın Murat'ım. Hep beraber yol alalım. Bütün sevenlere ve sağlam dostlara selam olsun. Bizim sevdamızda, dostumuzda dört duvarla ölçülmez. Mesafeler sevenleri ayırmaz. Sadece özlemi büyütür. Cevonda bulunan gönlümün sahibine de buradan kocaman bir selam gönderiyorum. Unutma güzelim, aynı gökyüzünün altında ayrı duvarların ardında olsak da kalbim hep seninle. Gün gelir kapılar açılır, hasret biter. Biz yine yan yana geliriz. Sevenlerimize selam, bekleyenlerimize sabır olsun. Balina Murat Erez'den herkese sevgiler. Murat Yaprak Devler'in aşkı şarkısı armağan olsun. Murat abi buradan abim Şakran T1A3'ten canım kanım abim Serhat Bozdaş, yani Sarsılmaz'a ve onun dostları şerefli dost abilere selamlarımı yolluyorum. Dost sandıklarımız yamuk çıktı eyvallah. Sarsılmaz unutmaz, sadece mesafeyi koyar. Bizim defterimize ihanetin üstü çizilmez, sayfa komple kapanır. Merhaba Murat abi, T3 C9 Ufuk Altun radyo başına merhaba kardeşim. Teyzesin her şey, seni çok seviyorum. Sana kendimi kadar güveniyorum. Her şeyin üstesinden hep beraber geleceğiz. Aklın annende kalmasın. Biz hep birlikte yanındayız. Kaan Eylül'ün ve Birol amcanın da çok selamı var. Önce Allah, sonra koğuştaki abilerine emanetsin. Onlara da çok selam. Senden isteğim sadece kendine iyi bak. Boncuk gözlerinden öpüyorum. Yakışıklı yeğenim Ufuk, benim perşembe günü sabahtan oradayım. En çok bana sarıl, tamam mı teyzem? Toprak da çok istiyor ama
kontenjan doldu. Seni çok sevdiğini söyledi teyzem. Sabret, dua et ve ders çalış. Öykü ablan gibi sen de orada ya da dışarıda fark etmez. Üniversitede bitireceksin. Sen iyi ol ki biz de iyi olalım.

0: Seni çok seviyorum Feyzan Özdem. Hemen bu mesajı da okuyayım. Ondan sonra Fransız Kadir kardeşimi ağırlayayım. Ben Menemenli Naci Dayı. Beni tanıyan tüm dostlarıma selam ederim. Sevdiğim kadın, bu çalacak şarkı ikimize özel sevdiğim dostlarım yaptı. İnşallah beğenirsin. Seni seviyorum. Şarkının adı da Deli Kız. Dün de söz vermiştik kız kardeş. Naci Dayı kardeşimizin sevdiği. Birazdan inşallah, dün unuttuk yoğunluktan dolayı. Biraz sonra paylaşacağım, hatırları kalmasın. Ben Menemenli Naci Dayı. Kardeşim Bedirhan Kırgıl, bebeksi Gökhan Güler, Japon Berk Baki, Tufan Solak, Bolvadin Kapalı, Cezaevinden Şakran Kapalı'da yatan İrem kardeşim, sana da selam olsun. Hemen şunu da okuyalım. Evet, şimdi bakalım. Şakran T3 C5 koğuşundaki bir tanem Emirhan Ceylan radyo başına. Ömrüm, ne yapıyorsun, nasılsın, umarım iyisindir. Ben iyiyim, merak etme sakın, moralini bozma. Dünkü mevzuya ben hallediyorum, kafana takma, arayabilirsen ara yine aşkım beni. Şakran T3 C5 koğuşundaki sevdiğim Emirhan Ceylan radyo başına. Aşkım, akşam Aleyna gelecek, ben de bir yere çıkmıyorum. Yani haberin olsun, seni çok seviyorum ömrüm, çok dikkat et kendine, Allah'a emanetsin bir tanem. Fransız Kadir, hoş geldin.
1: Hoş bulduk abi.
0: Nasıl? Ne yapıyorsun kardeşim?
1: Allah bin kere razı olsun abi.
0: Hepimizden.
1: Bildiğin gibi abi, açıktaydık en son, tahliye olduk.
0: Aynen.
1: Abi, bir heyecan abi bastı abi beni ya, niye bilmiyorum. Anlamsızca vallahi heyecan bastı, bilmiyorum, anlamadım.
0: Yo. Burası böyle.
1: Evet, bilmiyorum neden ama.
0: Ben de ilk geldiğin zaman dilim ağzımla savaşıyorduk. Bu nereden çıktı diyorlar.
1: Bilmiyorum, çok tuhaf oldum abi, konuşamıyorum yani.
0: Normalde Kadir, normalde. Yapacak bir şey yok. Biz de ömrümüzde mikrofon yüzü görmemiştik. Elimize de almamıştık. Bak 7 yıldır buradayız.
1: Abi Kadir, yıllardır dinliyoruz. Radyodan dinlemek güzel de.
0: Aynen.
1: Biraz buraya gelince sıkıntı oldu ya. Anlamsızca vallahi aşırı heyecan bastı beni.
0: Allah böyle heyecanlar nasip etsin kardeşim.
1: Valla seni gördüm daha iyi oldum abi.
0: Razı olsun Kadir'im, ben de öyle gerçekten.
1: Allah.
0: Çoktan aslında buluşacaktık. Aşağı gidince bugüne kaldı nasip.
1: Abi bitmez başka diyen bütün cezalar bitiyor. Geçmez gerçekten dediğimiz bütün günler geçiyor.
0: Geçiyor tabii.
1: Belki birçok dostumuzla bir daha dışarıda oturacağız. Rabbim içeridekilerin yardımcısı olsun.
0: Amin, amin, amin.
1: Ben kurtuldum diyemeyeceğim, daha cezalar var. Giriyoruz çıkıyoruz işte abi.
0: Allah selamette çıkarsın. Onu da vakti geldi mi? O da inşallah hallolur Kadir'im. Bu arada Kırıklar'a sen selam göndermişsin, ben mi göndereyim dostlarını?
1: Olur abi, sen gönder.
0: Tamam, sen
1: ben sadece abi bir Cengiz abime, Cengiz Kıran
0: Cengiz
1: abime.
0: Cengiz'im sana da selamlar. Selamını aldım az önce.
1: Serdar Özcan abime.
0: Evet.
1: Aklıma gelmiyor ki abi, sevdiğimiz bir ton insan var.
0: Daha buradasın gerçekten.
1: Evet
0: ama,
1: abi.
0: Ama müsaade edecek halim yok yani.
1: Yok abi, yok. Tamam, yok da işte.
0: Aklına geldi mi yaz liste.
1: Başımızda bekliyor. Olsun, sıkıntı yok abi ya.
0: Kardeşim sen de hoş geldin. Nasılsın, iyi misin anne?
2: İyiyiz, mutluyuz, çok şükür Kadir geldi.
0: Bana diyor ki abi cumartesi günü atsana Kadir'ime mesaj okusana. Dün okuyayım.
1: Evet abi.
0: Çıkacak dedi. Ondan evet aldım zaten haberi çıkacağını.
1: Valla cezaevindeki bütün dostlara selam olsun abi. İsim heyecan bastı, bildiğim isimleri ben unuttum abi. Yalan değil yani, şimdi gönül koymasın kimse bana. Valla ne diyeceğimi de bilmiyorum.
0: Şimdi biraz önce Kadir'le ilk geldi. Oturduk, sohbet ettik, isimler vardı. Şimdi burası böyle. Şimdi dışı, yani şu kapının diğer tarafı normal geçiyor ama buraya geldiğinde, yanıma oturduğunda gerçekten doğru, heyecanında yanılmıyor. Gerçek anlamda da heyecanlı çünkü unutuyor. Yani bunu da mazur görün kardeşlerim. İnşallah zaten Kadir burada. Allah nasip ederse daha burada. İnşallah dostlar aklına geldikçe satırlara yazsın ama ben kendi adıma da Kadir, Fransız Kadir kardeşim adına da Kırıklar C bloktan Yusuf Alan, Cengiz Kıran, Mahmut Demir, İbrahim Gültekin, Cemal Kaya kardeşlerim. Hepinize hem kendi adıma hem de Kadir kardeşim, Fransız Kadir adına sizlere sevgiler, selamlar. Hepinizin selamını aldım abi kardeşlerim. Ben de sizleri seviyorum. Allah razı olsun, sesinizi duymak da güzeldi kardeşlerim. Sizlere sevgiler. Hemen kaldığım yerden mesajlara devam edeyim. Kadir kardeşimiz bir telefon trafiğini halletsin. Ondan sonra geldiğinde tekrardan mikrofonu vereceğiz kardeşimize. Murat abim, hayırlı akşamlar. Bucakırıklarda yatmakta olan Halis Değirmen. Halis abim nasılsın? İnşallah iyisindir. Ben yol arkadaşın Halis, kurban oldum. Keşke bugün gelenlerin gözü kulağı ben olsaydım. Allah büyük, yeter ki sen iyi ol, yeter bana, seni önce Allah'a sonra da seni sana emanet ediyorum. İyi geceler, kurban oldum, ne olur kendine dikkat et, olur mu?

0: Ben hemen A15 koşu Hızır Amak, hayatımın anlamı zaman ne kadar uzun sürerse sürsün sabrımız bu ayrılıktan çok daha güçlü, seni beklemek benim için bir yük değil. Geleceğimize olan inancımın en kanıtı kalbini ferah tut, seni çok özledim ve çok seviyorum, kendine iyi bak sevgilim, iyi geceler. Ben hemen A15 koşu Hızır Amak, güzel gözlü sevgilim, gözlerindeki ışığa, kalbindeki o güzel inanca kurban olurum. Seni çok özledim ve buradayım, seni bekliyorum. Elbet bu ayrılık bitecek, o mutlu huzurlu en güzel günler bizim olacak. Umut et sevgilim, az kaldı aslan kafese sığmaz elbet bir gün kalbim. İyi geceler Hızır Amak. Bugüne kadar her şeye rağmen aslanlar gibi dimdik durduk. Hiç kimse hiçbir şey bizi yıkamadı. Bundan sonra da yıkamaz. Önümüze dağlar düşmanlar eğilsin. Rabbim dik duruşuna ve gülen yüzüne zeval vermesin. Aslan sevdiğim. Ben hemen T tipi kapalı cezaevi A16'da yatan nişanlım Kerem Yıldırım için. Gökhan Doğanay'dan Deniz Elitaş Al Canımı şarkısı armağan olsun. Şakran T3C5'te bulunan kardeşim Emirhan radyo başına. Canım kardeşim nasılsın? Umarım yüzünde o güzel gülümseme eksik olmuyordur. Burada her şey bildiğin gibi, seni merak ediyor ve hep dua ediyoruz. Sakın kendini yalnız hissetme. Bil ki seni sevenlerin kalbi hep seninle, inşallah özlemlerin yerine güzel kavuşmalar alacak. O zamana kadar bil ki dualarımız hep seninle. Sen içini ferah tut. Kardeşim, Rabbim gönlünden ferahlı, yüzünden tebessüm eksik etmesin. Sen çok güçlüsün, bu günleri de hep birlikte atlatacağız inşallah. Her zaman ailen yanında, bunu unutma, Allah'a emanet ol. Emir Hanım, gözlerinden öpüyorum. Bu arada Yusuf İvak, Başak İvak, Ece İvak kardeşlerim, hepinizin selamını ablamdan aldım. Aleyküm selam, ben de sizleri seviyorum. Bu arada sevgili abi kardeş, abla kız kardeşlerim, hani konuya muhatap olan kardeşlerim, hoşgörünüze sığınıyorum. Diğer abi kardeşleri de tenzih ediyorum. Başak İvak ve Ece İvak kardeşlerimin rahatsız olduğu bir husus vardı. Mesajını okumayacağım Başak kız kardeşim, ama içeriğini kardeşlerimle paylaşacağım. Sonrasında diğer bölümünün bir parçasını okuyacağım ki gönlün kalmasın, demiyorsun Murat abim niye okumadı. Kardeşlerim, kız kardeşlerimizin ismini yazdığınızdan dolayı kardeşlerim ve eşleri rahatsız olduklarını bugün aileleriyle bana haber verdiler. Sizden ricalarıdır Başak kardeşim ve Ece kardeşimin isimlerinin hiçbir mesajda kesinlikle ve kesinlikle geçirilmesini istemiyorlar. Sevgili kardeşlerim, Başak İvak ve Ece İvak kardeşlerimin isimlerinin mesajlar içerisinde geçmesini istemiyorlar. Ailevi rahatsızlıktan dolayı. Bugün bizden rica ettiler. Daha önce haber gönderecekler, dakikalar yokmuş diye bugüne kaldı. Bilginiz olsun sevgili kardeşlerim. Başak kardeşim, hakkını helal et, içeriğini okumayayım ama bir kısmını okuyayım. Şuradan itibaren okuyayım. Kocam Yusuf İvak kimsenin karısını isteklerde geçirmiyor. Herkes kendine gelsin. Murat abi, benim adımı bundan sonra kimse geçirmesin. Bu konu hakkında rahatsızım. Canım kocam Yusuf İvak, ölürüm sana. Canlar sana feda olsun Yusuf İvak. Kız kardeş, gönül koymadığını biliyorum. Yusuf kardeşim, sana da sevgiler. Anneden aldığım selamını. Aleyküm selam, ben de sizleri seviyorum. Evet, iyi yayınlar Murat abi. Şakran T3C5 koşuna bulunan canım eşim Aksel Varol radyo başına. Bir tanem nasılsın, umarım iyisindir. Ben bildiğin gibiyim, yarın İzmir'e geleceğim. Aşkım bak, konuya dahil olma sakın, bu konunun affı yok, çok netim. O kız neler yaşadı ben şahidim. Ailesine haber yollasın, illa son kez diyorsa biz her şeyi kanıtlı öğrendik. Kimsenin ahı kalmaz, Allah'ın adaleti er geç tecelli eder, kimse unutmasın. T3C5'te bulunan canım eşim Aksel Varol radyo başına, bir tanem bu konuyla ilgili bana haber verirsen ailesine söylerim gelmeyin diye, ya da başkasından haber yollasın. Diğer konularla ilgili cuma konuşuruz. Telefonda kesinlikle bir daha o konuları açma. Her an aklımda, dualarımdasın. Bir kalp bir kere sever, seni çok seviyorum. Şakran kapalı kapalı B11 koşuna bulunan Dilşat Oğuz radyo başına, nasılsın umarım daha iyisindir. Mektup göndermişsin, mesaj geldi. Onu bekliyorum. Umarım olumlu gelişmeler vardır. Dualarımdasın. Kendine çok iyi bak. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Şakran T1A20 Koğuş'tan Bayraklı'dan Kerim. Sayın aleyküm selam Kerim kardeşim. Değerli abilerim, canlarım Serdar, Özcan, Serkan, Aksakallı, Ümit, Akbayırlı, Necati, Gülen, Burak, Ceylan, Yusuf, Ceylan, Erdoğan, Dikmenoğulları, Kürşat Ekmekçi, Berkant, Özcan, Rüzgar, Gözen, Mert Toprak, Çam Dibili, Yasin, Açık, Etem, Kara, Kartal, Tepe. Bu canlara ve başka kurumda olup da ismini sayamadım abi kardeşlerime selamlarım bakidir. Selamünaleyküm Murat abi, ben Şakran T1A20 Koğuş'tan Burak, Ceylan aleykümselam Burak kardeşim. Kadın kapalı C14'te bulunan kalbime taht kuran kadınım Çilem Demir radyo başına. Mektubunu aldım, cevabını gönderdim güzel kalpli kadınım. Yaşam gücümü alırken her gün senden olur ya, ecel gelir göçerim bu alemden. Bir ufak fısıltıya yeter ki sesten sesini o dünyadan duymazsam namerdim. Aşkımı dört aleme yaymazsam namerdim. Sana kötü bakana kıymazsam namerdim. Sevdiceğime selam olsun. Ben Sibel Keskiner, can dostum Gersu Gökçe Tosun, güzel kızım. Sen hangi üniversitede okuyorsun? TC ve şifreni at. Oradan açık öğretim sisteminden direkt ders notlarını çıkarayım. Birebir sınavda çıkacak konularla aynı olsun. İnternette bir sürü not var ama hepsi farklı, vize, final karışıyor. Babaannene hangi üniversite olduğunu söyle. TC ve şifreni söyle. Direkt oradan ders notlarından çıktı alıp kargo yapayım. Seni çok seviyorum. Ben Sibel Keskiner, güzel kızım Yersu Gökçe Tosun, canımın içi seni nasıl özledim anlatamam. Senin yerin bende bambaşka, seni çok ama çok seviyorum. Burnumda tütüyorsun, sen bana fotoğraflarımızı gönderdin mi? Bana hiç mektubun gelmedi, haberin olsun, kendine dikkat et kızım. Eniştem Kadir Tosun, seni de çok seviyorum. Gökçem'le bir an önce size kavuşmayı bekliyorum. Abi canlarıma Erkan Donay'dan Yalan Değil şarkısı armağan olsun. Merhabalar, ben Selin Çetin, Ali Şakran A19 Koşnatan Aslan Kocam Berke Gezersoy. Öncelikle seni her şeyden çok sevdiğimi bilmeni isterim. Yanımda olamazsan da varlığın bile bana her zaman en büyük güç. Yarın bizim en özel günümüz. İyi ki varsın, iyi ki biziz. Sen benim her saniyem, her dakikam, her saatim, her günüm ve en güzel yarınlarımsın. Hasret ve özlem ile gözlerinden öperim ve Barış Kahraman'dan Unutma şarkısını bizim için çalar mısınız? Tüm kader mahkumlarına sabır diliyorum. İyi akşamlar. Selamünaleyküm, aleykümselam. T3 C6'da yatan Mert Kayacıklı abim, aslan abim, can parçam, kanım, canım, arkamdaki dağım. Sen burada olsaydın bu yaşananların hiçbiri olmazdı be abim. İçim yanıyor, ciğerim kanıyor, çok özledim seni. Çık gel demek istiyorum, elinde değil ki. Gerekirse ömrümün sonuna kadar beklerim seni abim. Sen benim her şeyimsin, elbet bir gün mutlu ve beraber olacağız inşallah abim benim. Fiyakalı bir gençlik için maneviyat teferruattır. Emircan Övünç, ölümsüzdür seni ölümüne seven kardeşim Poyraz Dinsel. Selamünaleyküm Murat abi. Ben kadın kapalı B10'dan tahliye olan Serenay Karavaş. Aleykümselam kız kardeşim. Derlerim Fadime Çamlı, Nazlı Akkurt, Gül Sonsuz, Yıldız Kanık, Burcu Yıldırım, Şiman Coşkun ve Fatma Çelik. Ablalarım, bir gün sizlere de doğacak o güneş, bir gün sizlere de çalınacak o karavanlar. Her gün bir umutla bekliyorum sizlere kavuşmayı, dualarım sizinle, geceniz güzel olsun. Murat abi, ben kadın kapalı B10'dan tahliye olan Serenay Karavaş. B10'da yatan canım ablam Fadime Çamlı. Aynı yerde yattık, aynı duvarlara baktık, birbirimize güç olduk. Şimdi ben dışarıdayım ama bir parçam hala senin yanında. Mahkeme günün güzel bir başlangıç olsun, seni bekliyorum. 2 gün kaldı, alacağız seni oralardan. Hemen kardeşimizin jingle'ını da şöyle bir paylaşalım.
1: Foçalı Serhat Küçük ve Tepecikli Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.

Bursa'dan selamlar, nasılsın? Ben ve çocuklar iyiyiz. İş yerindeydim. Benim BMW aracım baz göstergeleri sıkıntıydı. Onu gösterdim servise, hallolduğu gibi. Konuşuruz sonra. Para gelmedi hala. Protokolde bana Manisa'daki evi ve oturduğum evi yazmışız. Manisa'daki evi bana devir yapmadın. Oradan bir şey çıkar mı bilmiyorum. Allah'a emanet ol. Kendine iyi bak. Ben C11

0: Sivas'tan Tahli olan Damla İçöz başta canım ablam Muğlalı Emine ablama sevgilerimle. Koğuşumda bulunan değerli arkadaşlarım Seçil, Göçer, Işıl, Ercan başta olmak üzere tüm John 1 koğuşuna sevgilerimi iletiyorum. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle gece bir söz bırakalım. Güneşin doğuşu nasıl engellenemezse senin özgürlüğün kavuşacağın günde öyle gelecektir. Güçlü kalın, tüm çalan şarkılar size armağan olsun Damla İçöz. John 1'den tahliye olan Damla İçöz canım ablam Muğlalı Emine radyo başına. Ablam sürekli aklımda ve kalbimdesin. Umarım iyisinizdir hepinizin, bana dostluğunu unutmam. En kısa sürede sağlıklı özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Bizi bu radyoda buluşturan saygıdeğer Murat abimize sevgilerimizi ve saygılarımızı iletiyoruz. Sağlıcakla kalın Damla İçöz, Devran Kurçebe. Ben Bayraklı'dan Hale Tuncay Maviş, teyzen önümüzdeki hafta dedi. Sen anladın, seni çok seviyorum. Gülçin Maviş'in dakikası bittiği için sana mesaj atamıyorum. Sana çok selamları var. Ben Bayraklı'dan Karaca Tuncay, babam Maviş'ime Sıla Şahin'den güzel bir şarkı armağan olsun. Seni çok seviyoruz. Zeynep halam da var, çok selamları var. İyi geceler diliyorum. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3B17 koğuşundan Ümit Bingöl. Aleykümselam Ümit kardeşim. Buradan kadın kapalı yatan vazgeçilmezim Işıl Bingöl'e sesleniyorum. Hayatımı hayat yapan, beni ben yapan can parçam Işıl'ım. Seni çok ama çok özledim. El ele çıkıp gideceğiz. Merak etme, seni çok seviyorum. Kadir'den Hakim Bey şarkısı sevdiğim Işıl'ıma armağan olsun. Murat abi ben T3B17 koğuşundan Ümit Bingöl. Kader birliği yaptım Ozan Ertop, Sercan Paşalılar, Anıl Öztürk, Mehmet Çekiş, Ferit Alpay, Taner Satoğlu, Halil Yiğit, Oğulcan Laçinka, Mehmet Yapışık, Mert Kara, Ali Baki'ye bin selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Yorgunum çünkü yorgunluğumun yaşamak gibi bir anlamı var. Yine de yaşamaktan duyduğum mutluluğun tadına düşmanlarım ulaşamazlar. Gökhan Doğan'dan son durak şarkısı tüm dostlara armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen T tipinde yatmakta olan Melihcan Ataş. Aleykümselam Melihcan kardeşim. Başta öncelikle abim olan Savaş Aktaş, Mahsun Aydemir, Ömer Ünal, İhsak Ünal, Emir Çelik ve şerefiyle cezaten herkese selam olsun. Mevkine layık olacaksın, hakkına sahip çıkacaksın. Murat abim ben Melihcan Ataş. Menemen'de yatmakta olan Cem Cander, Anıl Peker, Agosi, Alaaddin Gümüş, Hakan Kömürcü ve şerefiyle cezaten herkese selamlar olsun.
1: Kadir'im geçti mi heyecanı kardeş?
2: Biraz geçti abi. Biraz geçti. Valla birkaç tane dostumun benden isteği var abi. Onları ben ileteyim, üstümüzde kalmasın abi. Selman Subaşı'nın Aydın Bıçakçı'ya Taner Subaşı'na çok selamı var. İletmemi istedi. Uğur Dağ kardeşim Barış Karataş'a Vedat adı güzele Uğur Oktay istedi. Onu da ilettik, üstümüzde kalmadı. Ben buradan abi tek Cengiz Kıran abime seslenmek istiyorum. Seni çok seviyorum abi. Bekliyorum valla. Dört gözle çıkmanı bekliyorum. Kırıklarda yatan Mahmut Demir, İbrahim Gültekin, Cemal Kaya, Yusuf Aslan, özellikle Gedizli Azat. Aslan kardeşim sana bin selam olsun. T2'de yatan Semih Arslan'a, Mert Can Manav'a. Abi çok heyecanlıyım, konuşamıyorum ya. Kitlendim valla. Niye böyle oldum bilmiyorum. Vallahi hakkınızı helal edin, ben konuşamıyorum, bilmiyorum, kilitlendim abi ya. Çok aşırı heyecan bastı yani beni, sıcak bastı. Yani radyo mu sıcak? Yok, klima da var, ortam da güzel. Evet abi.
3: Heyecan kardeş, heyecan.
2: Heyecan, bu işler bize göre değilmiş vallahi Murat abi. Herkes hakkını helal etsin, unuttuğum insanlar.
3: Gene buradasın da yazarsın, kağıt kalem var.
2: Abi hocam, aklıma geliyor, unutuyorum. Kağıda da yazıyorum, gene okuyamıyorum, unutuyorum.
3: Olsun kaderim, olsun, sıkıntı yok.
2: Abi senin işin çok güzelmiş.
3: Güzel mi?
2: Vallahi büyük bir adamsın sen. Nasıl buna her gün alışmışsın demek.
3: 7 yıldır buradayız
2: ben. Abi şaşırdım ya. Ne diyeceğini şaşırıyor insan. Ne konuşacağını bilmiyor. Yanlış bir şey söylesen olmaz. Yani düşünerek konuşuyoruz. Geç kalıyoruz.
3: Yanlışın telafisi yok.
2: Evet abi.
3: Bir kelimenin telafisi yok. Allah muhafaza.
2: Abi tanıdığım herkese bin selam olsun. Kardeşime, abime. Dibek başına. Kaleye. Ballıkuyu'ya. İsimler aklıma gelmiyor. Ha Yusuf. Yusuf Alan'ın Serdar Koyuncu'ya selamım vardı, iletmemi istedi. Yani. Aklıma gelmiyor abi.
3: Olsun, daha buradayız.
2: Doğukan Fidan kardeşim sana da bin selam olsun. Nado Emrah Yaşar'a bin selam olsun. Gerçi o izne çıktı abi, içeride.
3: İzinde.
2: İzinde. Evet abi, izne çıktı o. Fırat Leder'e bin selam olsun. Fransız'dan bu kadar. Bu kadar abi.
3: Sen de. Ben evet, biraz abi. Daha mesaj okuyayım, ondan sonra sohbet edelim.
0: Evet. Öncelikle selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ben T4C13'ten Muhammed Yenigün. Başta can dostlarım olmak üzere Fikret Dost, Ahmet Altınbaş, Ayhan Erez, Batuhan Kinli, Seçkin Demirdelen, Selman Kara, Aslan Selçuk, Karatay, Mami Savcı, Azo, Anaç, Oflu, Sado, Doğukan, Arık, Mehmet İnce, Baver, Başkan, Mustafa Karabıyık, Emre Kahraman, Hasan Pek Küçük, Hamza Ayba, Aslan abilerim, Çetin Ayba, Hogir Oktay, Agit Ürey, Recep Uslu, Mehmet İnan, Onursuz Gece, Bir Söz Cesurum, Bakışı Korkan, Kılıcından Keskindir, Ali Kınık'tan Birader Şarkısı Gece Armağan Olsun. Ben T4C13'ten Fikret Dost, başta can dostlarım olmak üzere Muhammed Yenigün, Ahmet Altunbaş, Ayhan Erez, Batuhan Kinli, Seçkin Demirdelen, Selman Karaslan, Selçuk Karatay, Mami Savcı, Azo, Anaç, Oflu, Sado, Doğukan, Arık, Mehmet İnce, Baver Başkan, Mustafa Karabıyık, Emre Kahraman, Hasan Pekçük, Hamza Ayba, Aslan abilerim, Çetin Ayba, Hogir Oktay, Agit Ürey, Recep Uslu, Mehmet İnan, Onur Süs Gece, Bir Söz, Her Saltanatın Bir Sonu Vardır, Buna Musalla Taşlara Şahit, Ali Kınık'tan Zenferi Gece Armağan Olsun. İki güzel şarkı kardeşlerim. Sonrasında kaldığımız yerden devam edecek Murat'la Gönül'den Gönül'e.

0: gönülden gönüle başlıyor.
1: Bugün düşünemeyeceğin kadar başım belada. Köşe başları tutulmuş üstelik yağmur yağmada iler tutar yanıyor.
2: Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T1B18'den Aziz Yıldırım. Kader birli yaptım. Başta aslan abilerim Sercan Sayar, Halil Karagöz ve Mehmet Karagöz abim olmak üzere dostlarım Afvan, Yılmaz, Kerim, Bakır, Utku Büyüme, Ozan, Ahmet Kartal, Mete Dökme, Suat Korkmaz, Novan Baltalı, Hakan Uçar, Mustafa Kamber ve kardeş koğuşumuzda bulunan mahalle çocukları Ozan Yazar ve Özcan Yazar'a selamlarım. Bakidir gece söz, babalar sözünü tutar. Ben Aziz Yıldırım. Ben T1B18'den Aziz Yıldırım. Aynı kurum ve kampüste bulundum. Başta Sercan Sayar, Halil Karagöz ve Mehmet Karagöz olmak üzere can dostlarım başta Davut Baran, Affan Yılmaz, Ömer Baran, Yiğit Yenici, Apo Yenici, Gökdeniz Yenici, Şehmus Akbulut, Emir Yıldırım, Çetin Ayboya selamlarım. Bakidir gece söz. Alem denen çarşının sarafıyız. Kim altın, kim gümüş elbet biliriz. Bertaraf şarkısı armağan olsun. Ben Aziz Yıldırım. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T1B18'den Affan Yılmaz. Aynı kurum ve kampüste başta kader birliği yaptığım Sercan Sayar, Halil Karagöz ve Mehmet Karagöz abilerim aynı kurum ve kampüste bulundum. Aziz Yıldırım, Mete Dökme, Kerim Bakır, Fırat Korkmaz, Mertcan Doğanay, Esat Candar, Emir Yıldırım, Apo Yenici, Gökdeniz Yenici, Emirhan Kocaeli'ne selamlarım. Bakidir gece söz. Kah çıkarım gökyüzüne seyrederim alemi, kah iner yeryüzüne seyreder alem beni. Bu derlere güzel bir şarkı armağan olsun. Ben Affan Yılmaz. Ben T1B18'den Halil Karagöz can parçaları dostlarım ve kardeşlerim Sercan Sayar, Affan Yılmaz, Mete Dökme, Fırat Korkmaz, Balon, Numan, Hakan Uçar, A7 Atan, Canlar Eski İzmirli, Ozan Yazar ve Özcan Yazar, Berkay Özer, Gürbüz abiye sizlere selam olsun. Kadın kapalıda yatan prensesime de selam olsun. Not: sabır öyle bir sen kopac ip ki sen kopacak sanırsın, o gittikçe güçlenir. Sen bitecek sanarsın, o gittikçe çoğalır. Ben Halil Karagöz. Ben Menemen, A15 koğuşundan Hızır Amak, başta koğuşumuzun değerli abileri Sinan'da Rafet Kale olmak üzere Foçalı, Levent, Mustafa, Baran, Aman, Erdem Çakıcı, Uğur Saygı, Hasanlı, Sefiri, Polat, Kayık, Hamza Sönmez, Resul Aktaş, bu canlara selam olsun. Özgür günlerde görüşmek üzere. Ben Menemen, A15 koğuşundan Berke Keren, başta can abilerim Sinan'da Rafet Kale olmak üzere Çimen Tepeli, Gözlük yani Erdem Çakıcı, Onur Yıldız, Diyar Halitoğlu, Zana Gezer, Uğur Saygı, Levent Tekin, aynı ve farklı kurumda olan abi kardeşlerim canım kanım Furkan Aslan, Kerem Demirli, Doğukan Altun, Baran Eroğlu, Aykut Çiçek, bu canlara selam olsun. Özgür günlerde görüşmek üzere. Ben Menemen, A15'ten Rafet Kale, değerli dost abi kardeşlerim Bekir Güler, Ekrem Biliç, Ali Korkmaz, Şükrü Kaya, Caner Görgün, Ferhat Karatay, Yasin Baran Aydır, Oğuz Peker, Murat Kayhan, Resul Aktaş, Yahya Şimşek, özgür günlerde görüşmek dileğimle. Ben Menemen, A15 koşunan Erdem Çakıcı yani Çimen Tepeli, Gözlük başta canım kanım abim Rafet Kale, dayım Sinan'da abilerim kardeşlerim Berke Keren, Uğur Saygı, Onur Yıldız, Diyar Halitoğlu, Hamza Sönmez, Polat Kaçık, Zana Gezer, Hızır, Mücahit Amak, Baran Aman, aynı kurumda bulunan Hasan Yüksek, Yiğitcan Parlaga bin selam olsun. Geç gelen teselli idamdan sonra gelen affa benzer, sana da selam olsun Murat abi. Aleyküm selam Erdem kardeşim. Ben Menemen, A15'ten Rafet Kale, kıymetli dostlarım Yıldızlı Muro, Özgür Dikanova, Hüseyin Saldıra, Yunus Adar, Özgür ve Özgün Çakmak, Yiğit Yılmaz, Ferdi Demir, Diyar Halitoğlu, Taha Bahalla Güney, hepinize bin selam olsun. Özgür yarınlarda görüşmek dileğimle. Ben Menemen, A15'ten Rafet Kale, derdi dostlarım Halil Üzzek, Recep Yıldırım, Ercan Koçak, Aydıncan Yerli, Serhat Çelik, Ömer Tadır, Kürşat Bilgin, Emre Özdemir, hepinize bin selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğimle. Ben Menemen, A15'ten Rafet Kale, değerli kardeşlerim Mustafa Güneş, Fatih Durmaz, Mafyican, Kürşat Akkaya, Candar Sulova, Batuhan Tutar, Yusuf İslam Ergül, Baran Büyüksu, Cihan Yolu'a da bin selam olsun. Ben Menemen, A15'ten Rafet Kale, başta can abim Sinan'da, Ali Demir, Sercan Sarıkaya, Yavuz Selim Baydar, Zeki Kaya kardeşlerim Berke Keren, Onur Yıldız, Mustafa Baran Oluk, Kaji, Hızır Mücahit Amak, Erdem Çakıcı, Uğur Saygı, Levent Terin'e bin selam olsun. En kısa zamanda özgür günlerde görüşmek dileğiyle.
3: Savaş Kaya ve Şehmus Kurcan katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.

0: Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Menemen A5 Koğuş'tan Oğuzhan Oran. Namı der Limon Tepeli Oğuz'u. Burada kader birliği yaptım. Dostlarım Mami Varla, Hasan Alkan, Durmuş Akgün ve kardeşlerim Mustafa Çağrı Savaş. Hüseyin Dağdelen, Mehmet Dağdelen, Alişan, Batuhan Başar, Ümit Başaran, Furkan Karsı ve Aslan Yerim, Mehmet Erüş'e Müslüm Gürses'ten. Tutku şarkısı armağan ediyorum. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. Ayağı taşa takılan kalbini yoklasın. Hepimizi Allah kurtarsın. İstisnalar hariç tüm Limon Tepelilere selam olsun. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Menemen A5 Koğuş'tan Mehmet Erüş. Aynı kurumda bulundum. B6 Koğuş'tan Erkan Öztürk, namı der Hızlı ve Bucalı Memdo abiler ve aynı koğuştaki kardeşlerim olan Emir Uzun, Muhammed Karagöl, Ercan Öztürk ve Sarı'ya selam olsun. Akabinde B1 koğuşuna bulunan Şehmus Şengül, Hırçın Çocuk ve koğuşta bana kardeşlik yapan Furkan Tekin, Arjin Kurt'a selam olsun. Hepimiz Allah kurtarsın. Aynur Polat'tan Esmer'e şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Menemen A5 koğuşundan Mehmet Erüş. Burada kader birliği yaptım. Başta Aslan abim Oğuzhan Oran, namı der Limon Tepeli Ozi. Mami Varlı, dostlarım Mustafa Çağrı Savaş, Hasan Alkan, Alişan, Furkan Karslı, Hüseyin Dağdelen ve Aslan kardeşim Muhammed Emin Çeliğe. Gökhan Doğanay'dan Bilsen şarkısını armağan ediyorum. Gece söz bırakmak istiyorum. Terazi var, tartı var, her şeyin bir vakti var. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Menemen A5 koğuşundan Mehmet Dağdelen. Burada kader birliği yaptım. Abilerim Oğuzhan Oran, namı der Limon Tepeli Ozi. Mami Varlı, akabinde aynı kurumda farklı koğuşlarda bulunan Aslan abilerim ve kardeşlerim Arda Bilge Bulut, Nurullah Kaya, Cumali Kasır, Onur Kasır, Seyitcan Aydın, Vural Karabulut, Hacı Ali Tüdaş ve Aslan kuzenlerim Hüseyin Dağdelen, Muhammed Tekgöz, Ahmet Kaya'dan Arka Mahalle şarkısı armağan olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Sizin ateşle yaklaşamadığınız insanların içinden geçerek geldik biz bugünlere. Selamünaleyküm Murat abim. Ben Atakan Lüder. Aleykümselam Atakan kardeşim. Başta abim Eyüp Gürgür, dostlarım Ertuğrul Gürgür, Berdan Kiper, Beşir Acar, kardeşlerim Atakan Koçak, Uğurcan Bilgi, Bertu Er Öz Yılmaz, Erdinç Ballıkaya, Özgür Bulut, tüm TK1 koğuşuna, ismini sayamadım, beni tanıyan tüm dostlara, kardeşlere selam olsun. Aynur Polat'tan güzel bir şarkı çalarsan sevinirim abi. Atakan Lüder. Selamünaleyküm Murat abim. Ben Sergen Gürgür. Aleykümselam Sergen kardeşim. Babam, atam Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Bizi merak etme, biziyiz. Bizi tanıyan herkese selam olsun. Sizleri seven Sergen Gürgür. Selamünaleyküm Murat abim. Ben Kavun Hasan. Aleykümselam Hasan kardeşim. Abim, atam Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Bizi merak etme abi, biziyiz. Bizi tanıyan herkese de selam olsun. Sizleri seven Kavun Hasan. Murat abi, ben Murat Ersoy, abim atam Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Sana sevgimi, selamlarımı gönderiyorum. Bizleri merak etme abi, bizler çok iyiyiz. Sizleri seven Murat Ersoy. Murat abi, ben Onurcan Pınar, yani CEO. Abim atam Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Sana saygımı, sevgimi ve selamlarımı gönderiyorum. Seninle beraber tüm koğuştaki dostlarına da sevgiler, selamlar olsun. Bizi merak etme, biziyiz. Bizi tanıyan herkese selamlar olsun. Sizleri seven Onurcan Pınar, yani CEO. Murat abi, ben Paşam Gürgür, abim atam Eyüp Gürgür, ellerinden saygıyla öpüyorum. Abi bizi merak etme, biz hepimiz iyiyiz. Seni çok özledik, seni çok seviyoruz. En kısa zamanda görüşmek dileğiyle, sizleri seven Paşam Gürgür. Abi ben Sergen Gürgür, başta reisim Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Abim Ertuğrul Gürgür, Berdan Kiper, Servet Kiper, Mahmut Tunç, Feridun Çam, Babi kardeşim, Kaan İbru, Muratcan Yıldız, Baran Kayalar, sizleri seven Sergen Gürgür. Murat abi, ben Çakır İsmail, abim atam Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Bizi merak etme abi, bizler iyi, senin iyi olmanı diliyorum. Özgür, yarınlarda görüşeceğiz inşallah. Sizleri seven Çakır İsmail. Ben Sergen Gürgür, başta atam reisim Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Seni dışarıda bekleyenler ve kendine orada iyi bak. Bizi merak etme, dışarı nasıl bıraktıysan öyle devam reis. Bizi tanıyan herkese selamlar olsun Sergen Gürgür. Ben T2'de yatan Eyüp Gürgür, buradan Hamza, Bayhan, Orhan, Mete ve bizi tanıyan herkese selamlar olsun. Ben Eyüp Gürgür.
1: Savaş Kaya ve Şehmus Kurcan katkılarıyla Murat'la Gönülden.
2: Sokakta cebinde adresim bulunmuş, başım belada, tabancam unutmuşum helada, nereden baksam.
0: Kayıt mesajlarımızın bir kısmını paylaştık. Hemen Fransız Kadir'ime vereyim. Son selamlarını göndersin ama daha burada gitmedi yani.
3: Evet Kadir.

0: Abi son bir istek var, onu ben ileteyim, üstümde kalmasın. Doğukan Fidan kardeşimin isteği bu. Mustafa Yıldırım'a, Yusuf Yıldırım'a bin selam yolluyor. Şakran'da yatıyorlar ama hangi bölümde bilmiyorum. T3'te yatan, daha yeni açıktan giden Sidar kardeşime bin selam olsun. Abi aklıma gelen başka isim yok. Tüm dostlarıma selam olsun. Bir daha bir güzel bir şarkı çalabilir miyiz onlara? Ha, Cengiz Kıran abime, Koca Reis. Bahadır kardeşimi, Serdar Özcan abime çok selamı var. Onu da ileteyim, üstümde kalmasın. Koca Reis şarkısı Cengiz Kıran abime gelsin abi.
1: Var mı başka ilave edeceğin Kadir?
0: Yok abi. Yok, ben çok az konuştum. Vallahi çenem vardı. Vallahi senin maşallahın var abi. Allah güç veriyor sana. Yalan değil valla. Biraz da şeyim geçti sanki.
1: Heyecanım geçti de sanki geldiğinde değil.
0: Evet abi, alıştım, bir tık alıştım. İyi yayın.
1: Daha buradasın gerçi. Daha çayımızı içeceğiz. O zaman devam edeyim biraz da.
0: Kolay gelsin abi. Tamam, Allah kolaylık versin.
2: Sağ ol kardeşim benim. Evet, bir ses kaydımız vardı. Damla kardeşimizin ses kaydıydı. Meltem kardeşimiz atmış, hemen onu da paylaşalım.
3: Murat abi selam olsun. Ben Beyk Koşun'dan talih olan Meltem Toprak'ta. Bugün Damla Ateş Alın doğum günü. İyi ki doğdun prenses. Eli gibi dostu tanıdığım için çok mutluyum. İnşallah bu yeni yaşın sana huzur, sağlık, özgürlüğünü verir. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle, sizleri seviyorum. Canan Bahtur ve İrem Çelik Özel'e selam olsun. Sizleri çok seviyorum. Doğum günü Ahmet Kaya'nın şarkısını çalarsan sevinirim abi. Allah'a emanet.
2: Sağ ol kardeşim benim. Bir de diğer Kenan'ın gönderdiği ses kayıtları vardı. Onları da dinleteyim. Bir daha geri dönmeyelim.
4: Doğum günü kutlu olsun kızım.
5: İyi ki doğdun Dama. İyi ki doğdun Dama. İyi ki seni çok seviyorum.
6: İyi ki doğdun Damla. Senin canından çok seviyorum.
7: İyi ki doğdun canım anneciğim.
4: İyi ki doğdun canım kardeşim. Seni canımızdan çok seviyoruz. Allah seni bize kavuştursun. Dilber Ay'dan kardeş şarkısı sana gelsin. Agir.
8: Sevdiğim eşim Damla Avcı, doğum günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum. Kurban olduğum. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. İyi ki dünyama girdin. Sensiz bir hayat yok. Sen dünyama girdikten sonra güneş açtı. Yani karanlıktaydım, karanlıktan çıktım sevdiğim. Sen benim güneşimsin. Senin için ölüyorum, kurban oldum. Seni seviyorum, iyi ki doğdun. Bir tanem. İyi ki varsın. Şarkı armağan ediyorum Ahmet Kaya. İyi ki doğdun.
9: Murat abi, ben kadın kafalı Beyk Koş, ben Canan Bahtur, can yoldaşım, Damla Kışal kardeşimin doğum günü. Biricik'im iki doğdum, iki varsın, başından özgürlüğünü ailemin verdin. Sen çok güzeldin kardeşim, her şey görmece olsun. Sen her şeyin en güzelini hak ediyorsun. Her ne olursa olsun yanındayım, iyi ki doğdun kardeşim. Nice mutlu senelere, Ahmet Kaya doğum günü kutlu olsun, Damla Kışal'a armağan olsun. Abi ben de iki koştum, hadi ben çeker. Bugün canım kardeşim Damlantı Şalan doğum günü. İyi ki doğdun canım kardeşim, iki varsayım. Yaşım sana her gün özgürlüğünü gitmesin inşallah. Seni çok seviyorum Osman kardeşim. Nice misli seneleri. Ahmet Kaya doğum günü. Armağan olsun.
2: Tamam. Evet, Damla kardeşimizin de ses kayıtlarını paylaştı. Kaldığımız yerden devam. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Üçnoğlu'dan Arda Ceren Namıder Tony. Aleykümselam Arda kardeşim. Başta abilerim ve dostlarım olmak üzere Yusuf Samar, Umut Zorbilmez, Hacı Otman, Savaş Aktaş, Efe Arslan, Gürçeşme'den Afyonlu Deli Haso, Erdi Çiftçi, Onur Beşer, Soner Akbaba, Onur Baki, Zeki Durgay, Uyes Bingöl, Manisa 3000'de yatmakta olan dostum Can Bartu Ertunç. Son olarak bizim için kıymetli olan kardeşim Veysel Şimşek'e selamlarım bakidir. Gece bir sözle benden canımızı yakacak kadar gücü olanın sonuçlarına katlanacak kadar cesaretli olsun. 3-0'dan Bucalı Namıder Tony. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Altındağlı Yusuf Samar. Başta abilerim, dostlarım olmak üzere Arda Ceren Namıder Tony. Savaş Aktaş, Umut Zorbilmez, Hacı Otman, Efe Arslan, Hakan Yavaş, Türk Gencay, Doğukan Erdoğan, Seçkin Öz Yavaş, Saadettin Bıçakçı, Muhammed Yıldırım, Bünyamin Kurt, Onur Beşer, Mustafa Argın, Mert Havuçluoğlu, Karataş ailesi, Gürçeşme'den Afyonlu Deli Haso, Gökhan Yıldırım, bu derlere selamlarım bakidir. Canımızı yakacak kadar gücü olanın sonuçlarına katlanacak kadar cesareti olsun. Altındağlı Yusuf Samar. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen

0: 8'den Bayraklı'dan İzzetcan Gül, yani İzoki, aleyküm selam İzzetcan kardeşim. Her gecenin bir sabah, her cezanın bir sonu vardır. Dört duvar arasında geçse de günlerim. Umudum hep dışarıda, sevdiklerime selam olsun. Az kaldı demiyorum, sabırla bekliyorum. Başta Aslan Birader, Morçun Akar, Amra Akar, Tayfun Akar, Oğuzhan Akar, Saruhan Akar. Akabinde İlham Bakit, Enes Küçük, Kalfali Can, Ceylan Şerefi'yle atan, beni tanıyan bütün dostlarıma selamlarım her daim bakidir. Ben Menemen, 58'den Bayraklı Çiçek Mahallesi'nden İzzetcan Gül, yani İzoke. Kadın Kapalı'daki derdilerim olan başta benim güzeller güzeli Can Cazımıza. Dostum Paşa'nın derdisi yengeme hitaben, sabrınız en güçlü silahınız olsun canlar. Selamünaleyküm, aleyküm selam. T2B16'dan ben Ümit Alişan. Başta kader birliği yaptım. Dayım Koca Reis, Yaşar Akköse kardeşlerim, Mehmet Can Pehlivanlar, Sergen Kuruca, Enes Öz, Baran Gerçek, Muhammed Can Öklü, Cengiz Sal, Menemen'de yatmakta olan Öz kardeşim Alişan, Alişan, T1'de yatmakta olan Yaşar Akköse dayımızın kıymetlisi Şakir Hüsün Bey'le selam ediyoruz. Gece sözümüz herkesin elinde kantar, eli belini atar, kilosunu tartar. Mehmet Can Pehlivanlar, Ümit Alişan, Deniz'den yol yemez, Koca Reis Akköse, Yaşar Akköse. T2B16 koğuştan ben Mehmet Can Pehlivanlar. Burada kader birliği yaptım abi kardeşlerim. Başta olmak üzere Koca Reis, Yaşar Akköse, Ümit Alişan, Ateş Alişan, Sergen Kuruca, Can Polat Türker, Enes Öz, Muhammed Can Öklü, Kerem Gürsün. Hepsine selam ediyorum. Özgür yarınlarda görüşmek dileğiyle. Denizli'den yol yemez Koca Reis. Şakran Kapalı'da yatan Aslan Kocam, Ercan Doğan, ömrüm seni çok seviyorum, kalbim adam. Foça Açık Cezaevinde yatan Aslan Kayınbabam, bugünlerde geçer elbet. Çocuk Koğuşu'na yatan Aslan Kaynım Kuzey Doğan, kurban oldum aslan gibi girdin, aslan gibi çıkacaksın elbet, sizi çok seviyorum. Şakran Kadın Kapalı'da yatan Canımın içi Kaynanam Nazlı Doğan, kurban olduğum kadın evimizin direği, elbet kavuşacağız anacım, seni çok seviyorum sultanım. Ben C8'den Arzu Kaya, aleyküm selam kardeşim. Sevdiğim adam Doktor Zeki Kaya. Kocama dönmem bir sır, düşman toprakları gibisin. Sana ne zaman baksam vuruluyorum be adam. Bu gece çalınan bütün güzel şarkılar sana gelsin sevdiğim. Murat abi, ben C8'den Arzu Kaya, kıymetlim Doktor Zeki Kaya. Ne istiyorum biliyor musun sevgilim? Yanına geleyim, sımsıkı sarıl bana. Üstüm başım ter koksun, kokun sinsin üstüme. Nefesin nefesimle karışsın, kendimle olan savaşım bitsin Ali Kınık. Ben seni severken çocuk gibiyim, armağan olsun. Murat abi, ben C8'den Arzu Kaya, derdi güzellerim Deha Zelvi, Elçin Can ve Ecem olmak üzere C10'da olan derdim Doktor Zeki Kaya ve Ecem'in derdisi Orhan İşmarcı. Kardeşime selam ediyorum. Aslan eniştelerim, ben Elican, ben de size çok selam olsun. Samet kardeşlerden Aya şarkısı derdime armağan olsun. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Ballıkuyu'dan Şehmuz Aydın, öncelikle Aslan amcam Yılmaz Aydın olmak üzere buradan kardeşlerim, dostlarım olan Yiğitcan Yenici, Şehmuz Akbulut, Efecan Yılmaz, Kadir Erkut, Gökhan Kobilay, İbrahim Durmaz, Davut Baran, Alpaslan Aldanmaz, Özcan Budak, Ömer Baran, Veysi Yıldırım, Apo Yenici, Ömer Akgün, Serkan Akgün'e selam olsun. Ahmet Kaya'dan Metrisyon'un şarkısı bu güzel insanlara benden armağan olsun. Ben Ballıkuyu'dan Şehmus Aydın, Şakran'da yatmakta olan aslan dostlarım Yiğitcan Yenici, Şehmus Akbulut, Kadir Aykurt, Efecan Yılmaz, Gökhan Kobilay, İbrahim Durmaz, Ömer Akgün, Alpaslan Aldanmaz'a bin selam olsun. Aslan kardeşlerim benim, en kısa zamanda yanımızda olmanız dileğiyle, başarıya giden yolda çekilen çile kutsaldır. Hemen mikrofonu Kadir kardeşime vereyim, vedasını, müsaadesini isteyecek bizden. Kardeşimizi yolcu ettikten sonra kaldığımız yerden tüm hızımızla devam edecek. Murat da gönülden gönüle. Kadir'im, Fransız Kadir'im, öncelikle ayağına yüreğine sağlık. Her zaman başımızın üstüne bir yerim var sevgili kardeşim benim. Buyur.
1: Abi valla yorgunuz. Bir de şimdi buradan Urla'ya gideceğiz. Yolda uzun. Müsaadeni isteyeyim ben senin. Gitmeden önce abi en önemli Ahmet Can Karasu kardeşim. İnşallah dinliyordur beni. Ömer Özmen, Ömer Değirmen. Allah hepinizin yardımcısı olsun. Hepiniz burnumda tutuyorsunuz. Başka da diyecek bir şeyim yok abi. Tüm dostlara selam olsun. İsmini unuttuklarım varsa hakkını helal etsin. Affola. Burası gerçekten çok heyecanlı bir ortam. Konuşamıyorum, yapamıyorum. Abi ben mesaj yazayım sana. Valla isimleri olur mu? Olur. Sana rahmet. Sen oku abi. Olur. Rabbim hepimizin yardımcısı olsun. Diyeceklerim bu kadar abi. Müsaadeni isteyeyim. Murat abim, senden de Allah razı olsun. Yani... Harbiden Allah'ın aslanı diyorlar ya, öyle insanlardan birisin benim gözümde. Çok güzel bir insansın. Rabbim kolaylık versin abi.
2: Amin, amin.
1: Tüm cezaevlerine selam olsun. Özgür günlerde görüşmek üzere. Diyeceğim bu kadar abi, kaçıyorum ben.
0: Yüreğine sağlık, hemen seni yolcu edeyim. Abi kardeşler, iki güzel şarkı. Kadir kardeşimi yolcu edeyim. Sonrasında kaldığımız yerden devam edecek. Murat da gönülden gönüle.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben Doğan Kurt. Aleykümselam Doğan'ım. Abican, senden bir ricam olacak. Ruhat ve Kadir Üstünda radyo başına. Evet, Ruhat ve Kadir Üstünda kardeşlerim. Ruhat'ım ve Kadir'im, 3,5 ay daha buradayız. Tweet'i geldi. Selamınızı aldım biraderim. Siz de biraz hatırım varsa mübarek kardeşimizi buraya gönderin. Aynı sizin kadar değerli dostumun da çok sevdiği kardeşi, hem de aile dostu mübareğin buraya gelmesi şart. Sevdiğimiz bir kardeşimiz, beni kırmayacağınızı biliyorum. Hepinizin gözlerinden öpüyorum. Doğan Kurç. Murat abi yayınlar. Gülizar Yıldırım, sağ ol kardeşim. B10'da olan Kardelen Nilay Yılmaz radyo başına. Kardeşim, senden tek bir isteğim var. Ne yaşarsan yaşa, nerede olursan ol, kendini sakın yalnız hissetme. Dışarıda seni düşünen, yolunu gözleyen ve iyi olmanı isteyen insanlar var. Bu günler geçecek. Yeter ki sen kendinden vazgeçme. Ben buradayım. Mesafeler ve duvarlar dostluğumuza engel değil. Başını dik tut. Güzel günler mutlaka gelecek. Ahyan Kurtulmak şarkısı armağan olsun. Murat abi, biz Gülizar Yıldırım ve Yasemin Bekdemir, dostumuz Kardelen Nilay Yılmaz, duvarlar bedenini hapsedebilir kardeşim ama seni kalbimizden asla silemez. Her gün seni düşünüyoruz. Sabret, bu hasretlik bitecek. Yine sarılacağız. Seni çok özledik. Bol dedikodulu günlerde buluşmak dileğimizle. Kadın kapalıda yatan C14 Bahar Talimci, bazen zaman insanlara ayırabilir ama bir annenin yüreğiyle evladının arasına hiçbir duvar giremez. Ne yaşarsan yaşa, kendini kaybetme. Başını dik tut güzel kızım, bu günler geçecek. Gün gelecek, o kapılar açılacak ve ben seni yeniden kollarımın arasına alacağım. O gün geldiğinde sana öyle bir sarılacağım ki ayrı geçirdiğimiz bütün günleri tek bir sarılmanın içine sığdıracağım. Canım kızım, seni çok seviyorum. C14 Bahar Talimci ve koğuş arkadaşları Damla Tütüncü, Ezel Özalp, Nazan kardeşlerime çok selamlarımı iletiyorum. Gece benden bir söz. Hapishanede yatan kadar dışarıda onu bekleyen de mahkumdur. Mahkumluk sadece dört duvar arasında değildir. İnsan bazen duygularına, bazen de umuduna tutsak olur. Rabbim yar yardımcınız olsun. Şerefiyle yatan bütün kadar mahkumlarına hayırlı tahliyeler diliyorum. Selamünaleyküm Murat abim, ben Yasin Karabalık. Aleykümselam Yasin kardeşim. Şakran'da yatan çok sevdiğim dayım Reis Şakir Söylemez, değerli abim Soner Taşoku, kardeşim Emir Pehlivanoğlu, kıymetli abilerim Cavit Gürda, Devran Yüksek, Fatih Özyaşık, Civan Acar, Savaş Kaya, Resul Yıldız, Mazlum Ak, Engin Avşar, Asım Cinoğlu, sizlere kucak dolusu sevgilerimi, selamlarımı yolluyorum. En kısa zamanda beraberiz. Kıymetli abilerim ve diğer koğuşlarda yatan Emre Pehlivanoğlu, Murat Akkaya, Emirhan Kalburcu, Orhan Kalburcu, Bilal Semiz, Zafer Mingak, Ruhani Yıldız, Kadın Kapalı'da olan Kader Erkek kardeşim, ayrıca Serdar Koyuncu ve Özkan Demirbaş abilerime, ismini sayamadım tüm dostlarımıza selam olsun. Sizleri seven yeğeniniz kardeşiniz Yasin Karabalık. Selamünaleyküm Murat abi, Üçnoğlu'dan İlker Özyiğit. Aleykümselam İlker kardeşim. Kadın Kapalı'da bulunan Buse Özyiğit, sevgilim seni çok özlerim. Şükürler olsun, yarın yasak bitiyor. Yarın gün boyu telefonda olacağım, senden haber bekleyeceğim. Dikkat et kendine. Seni seviyorum. Çalan tüm şarkıları sana armağan ediyorum. Üçnoğlu'dan İlker Özyiğit, biricik eşim Buse Özyiğit, sevgilim. Bende her şey tamam. Senin dilekçen burada görünüyor. Öğrendim bugün. TC hesabını hala yollamamışsın. Seni bekliyor ablamız. Bugün de gelmezse annemden bir bahane bulup aldıracağım. Haberin olsun, seni seviyorum. İyi yayınlar sana da abi, sağ ol kardeşim. Canım amcaoğlu Erdem Çakıcı. Belki bugün aramızda demir kapılar, yüksek duvarlar, uzun yollar var ama hiçbir mesafe seni bizim kalbimizden uzaklaştıramaz. Gün gelecek, o kapılar açılacak. Sen özgürlüğüne kavuşacaksın. Biz yine aynı sofrada, aynı çatı altında bir arada olacağız. En kısa zamanda kavuşmak dileğiyle, beklenensin gözlük. Ben Menemen A15'ten Erdem Çakıcı. Başta abilerim Sinan Dağ, Rafet Kale, Hüseyin Saldıray, Diyar Halitoğlu, Şiar Altun kardeşlerim, Berke Keren, Onur Yıldız, Hasarlık Sefiri, Polat Kaşık, Yasin Baran Aydın, Uğur Saygı, Mustafa Baran Aman, Levent Tekin, Hızır Amak, Muhammed Kaya, Vural Zenger, Bozcakalı Emrah abime selam eder. Ahmet Kaya'dan Ellerim Kelepçeli şarkısını çalarsan sevinirim Murat abi. Ben Menemen A15'ten Erdem Çakıcı, yani Çimentepeli Gözlük. Menemen ve başka kurumda bulunan kardeşlerime seslenmek isterim. Başta mahalle arkadaşlarım Cemal Olegan, Mustafa Olegan, Çimentepe'nin Feysi, Fehmican, Fırat Tinas, Habibcan Gökçe, Kürt Ferot, Tamer Demirtaş ve de Can abim Bedirhan Dündar'a bin selam olsun. Yol kararınca elveda diyen haindir. Selamünaleyküm Can abim Murat, ben T1B8'den Fırat Çenek. Aleykümselam Fırat'ım. Buradan Kadın Kapalı'da bulunan Dilek Karakaya

Düşeler vurur sineme. Yokluğunda üşür kalbim, çaresizlikten değil de sensizlikten tükenir bedenim. Kavuştuğumuzda, göz göze geldiğimizde ne ben senden ayrılabilirim ne de sen unutabilirsin beni. Seni çok seviyorum sevgilim. İyi ki varsın. Biz T1B8'den Fırat Çelenk ve Veli Çelenk. Buradan bizim için değerli canlar Fatih Özışık, Kurtuluş Şakar, Leski Çamlıklı, Fatih Boran, Çağrı İşçi, Sedat Bulut, Mert Kahraman, Celal Eken, Oğuz Toluk, Azat Özışık, Hasan ve Hüseyin Ekinci, Umut Sezer, Borancan Akalık, Boran Baran, Yiğit Serbest, Berkay Çelebi, Davut Baran, Yunus Emre Doğan, Mehmet Cengiz. Bu değerli canlara bugün çalan en güzel şarkılar armağan olsun. Murat abim, biz T1B8'den Fırat Çelenk ve Veli Çelenk, senin aracılığını ile dost abi kardeşlerimize selam göndermek istiyoruz. Kurtuluş Şakarlı, Ekrem Birlik, Oktay Özdemir, Oğuz Soluk, Oğuzhan İnci, Mustafa Fidan, Emir Yıldırım, Muhittin Karakaş, İbrahim Alada, Yeşcan Yenici, Apo Yenici, Gökdeniz Yenici, Poyraz Sayacı, Polat Denerli, Caner Balık. Bu değerli canlara selam olsun. Sana da kolay gelsin abi, sağ olun kardeşlerim. Selamünaleyküm, aleyküm selam. B17 olan annesinin ömrü Furkan Çubukçu. Canımın içi gücüm yetene kadar değil, nefesim kesilene kadar arkandayım. Her zaman da olacağım, bunu unutma. Gücümü evladımın gülüşünden toparlayan bir annem. Kırıldığım yerden güçlenip evladına siper olan bir anneyim. Yüreğim yorulsa da evladım için yine ayağa kalkan bir anne olurum. Benim yorgunluğum sessizdir. Gücüm ise evladım olan sevgimden gelir. Onu her bir gülüşüne kurban olurum. Dualarımdasın. İyi kim? Kıymetlime Hiray Zardüş kurban olurum. Armağan olsun Sevim Çubukçu. T3'te yatan can parçam Mert Yıldırım. Aldığın her nefeste içine çektiğin ben olacağım. Senden uzakta ama sana çok yakın. Bizi birbirimize hasret bırakan o kapılar bir gün açılacak. Kurban oldum. Seni çok seviyorum aşkım. Allah'ıma emanet ol ömrüm. Şakranda yatmakta olan Çetin Kızıltepe. Zor zamanlar güzel kapılar açar, sabret. Allah büyüktür. Ben de bir gün seni oradan alacağım. Sana kavuştuğum gün dünyalar bizim olacak. Az zaman var. İnşallah yanımızda olacaksın yakışıklı kocam. Ömrümü yollarına feda ettim. Senden gelen dertler başım üstüne, kurban oldum. Biz iyiyiz. Kendine iyi bak. Şakranda yatmakta olan Çetin Kızıltepe. Canım kocam, sen benim hayatımın anlamısın. Sensiz hayat anlamsız. En kısa zamanda kavuşacağız inşallah. Aklım kalbim hep seninle. Çok özledim seni. Savaşanların değil sabredenlerindir. Güzel günler, Allah'a emanet ol aslan kocam. Murat abim, sana da selamlar. Aleyküm selam kız kardeşim. Şakranda yatmakta olan Azat Kızıltepe. Ömrüm kocam, seni çok özledim ama az kaldı. Geleceksin yanımıza. Hayatımdaki iyi ki oldu dediğim tek şey seni sevmek oldu. İyi ki varsın. Sesi huzurum, gülüşü ömür olan sevdiğim. Bütün nefes alışlarımın sebebi sensin. Kurban oldum Azat'ım. Seni çok seviyorum yakışıklı kocam. Kızın çok iyi. Sen de iyi ol. Öpüyoruz seni kızınla. Şakranda yatmakta olan Azat Kızıltepe. Aslan oğlum, seni çok seviyorum annem. Biz iyiyiz, sen de iyi oldun mu? Biz de burada iyi oluyoruz. Aslanım az da sabır. Bir gün seni oradan görmeye değil almaya geleceğim. Karizmatik oğlum, annesinin babasının aslan parçası. Bu güneş bize de doğacak oğlum. Senin canın sağ olsun. Cezaevi serin olur. Meyvesi tatlıdır. Seni bekleyen aslan gibi anan baban var oğlum. Azat'ım, iki gözüm kurban oldum oğlum. Ben T4 B16 Koğuş'tan Çukur Mahalleden Yusuf İslamboğa. Başta canım kanım abilerim Ferhat Arslan ve Emre Demircan. Mami Coşkun Aslan kardeşlerim Emirhan, Bircan, Maviş, Demirbaş, Faik Bürücüler, Emirhan Canbaz, Mamican Savcı, Ersen Demir, Hayrettin Sert, A8 kardeş koğuşumuz Mami Tutkun, Orhan Yağcı, Tatü Dayı, Emin Tuğrul, Murat Vatansever'e bin selam olsun. Kadın kapalı B11'de yatan canımın içi nefesim her şeyim göz bebeğim Dilara Küleş. Annem biziz, merak etme annem. Dün bana yaşattığın doğum günüm için her şey için çok sağ ol. Benim ömrüm sen hep var ol. Sen benim kabul olmasını istediğim tek duamsın. Rabbim seni bana tez kavuştursun inşallah annem. Ben senden razıyım, Allah da senden razı olsun. Avukatın yarın gelecek, seni çok seviyorum. Herkese çok selamlar, Allah'a emanet olun. Kadın kapalı B1'de yatan canım kızım Sevim Küleş. Annem seni çok seviyorum, Allah'a emanet ol. Veli Kızıltepe. Zindan dört duvardır. Asıl mesele o dört duvarın içinde başını eğmemektir. Biz gün saymayız, çıkacağımız günü bekleriz elbet. Bir gün iki gözüm kimsenin gölgesine yürümedik. Kendi duruşumuzla iz bıraktık. Gölge arayan namımızı bilir. Karakter arayan ise duruşa bakar. Soy ismimiz en büyük mirasımızdır. Duruşumuz ise en güçlü referansımızdır. Murat abim, sana da selamlar. Aleyküm selam kız kardeş.
Şakran'da yatmakta olan Veli Kızıltepe, önemli olan asalet değil cesarettir. Cesaretine kimse yetişemez. Yıkılana kadar değil, yok olana kadar dik duracağız. Yaşadığın hayatın hakkını verdin, özgürlüğünde bedel istiyor, bedel ödeniyor aslanım. En kısa zamanda yanımızdasın. Çakalların hükmü aslanlar gelene kadar. Aycan Kızıltepe, aslan abam, elbet bir gün sen de geleceksin. Kadın kapalı B9 koşulan kaleden Kürt Hülya abla, ben fidan. Ben de üyelik yaptım, her akşam atacağım sana. Biraz sıkıntılarım vardı, hepsini hallettim. Bundan sonra seni asla yalnız bırakmayacağım. Ne ihtiyacın varsa ben yanındayım. Telefon evrağı da yapacağım inşallah. Bir dahaki açık görüşte yanındayım. Sana verdiğim sözleri teker teker tutuyorum. Sana müjdelerim var. Annem söylemiştir belki. Bundan sonra emrindeyim canparem. Kadın kapalı B9 koğuşuna yatmakta olan kalenin asi ve asil kadını Biricik. Teyzem Hülya Atsoy, ben Fesla. Nasılsın bir tanem, açık görüşüne geleceğiz. Sana bir de küçük misafir gelecek. Seni çok özledik, en kısa zamanda yine beraber olacağız. Sana söz, bu kötü günler geçecek inşallah. Sen kafana tokadan başka bir şey takma. Sen hep dik dur, seni çok seviyorum. Allah'a emanet ol. Atılgan canım, her şey yolunda. Yarın evin kapıları takılacak. Evdeyim, annem bendeydi gitti. Birazdan Aytoğlu'ya bakacağım. Böyle işte. Kendine iyi bak. Seni çok seviyorum ömrüm. Selamünaleyküm Murat abi. Ben C7'den Yaren Tecel. Aleykümselam kardeşim benim. Dostlarım İlayda ve Meltem Beydilli, Gönül ve Kardelen Miray'ıma selam olsun. Ve T3'te yatan Mehmet Doğan. Elbet bir gün özgürlükte görüşmek dileğimle. Murat abi gecen güzel olsun. Ben B9 Koğuşlan Kaleli Kürt Hülya, sağ ol kardeşim benim hepimizin. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Kurt puslu havayı sever. Çünkü o havada kimin kiminle yürüdüğü değil, kimin ayakta kaldığı belli olur. Net olmayan yerde sular hep bulanıktır. Boğulursunuz. T1A20'de olan cam parçam oğlum Cesur Bayhan'a çok selam olsun. Kamuran Akkor'dan bir ateş attın beni şarkısını çalarsan sevinirim abi. Ben B9 Koğuş'tan Kadife Kale'den Kürt Hülya. Aynı odağı paylaştım. Emine Sancak, Fatma, İbo farklı koğuşlarda can dostlarım. Emine Çelik Ören, Ceylan Avşar, Filiz Saran, Vesile Soğukkuyu, Cemile Burçakçı, Belgin Durak geceye bir söz. Zihniyeti kötü olanın attığı ok kendine döner. Kim bizim hakkımızda ne düşünürse Rabbim ona 10.000 katını versin. Ozan Dino'dan Emir Kudaç'u armağan olsun. Selamünaleyküm, ben Gökhan Ergül. Kolay gelsin Murat abi. Aleykümselam Gökhan. Çok çok selamını aldım, hem de çok çok selamını aldım. Allah razı olsun kardeşim benim. Sana da sevgiler, selamlar Gökhan Ergül. Koğuşundaki tüm kardeşlerime de. Ay ışığının aydınlattığı kumsala seni seviyorum yazmak isterdim ama sen hırçın bir dalga olup silersin diye yazmaktan vazgeçtim. Herkese iyi akşamlar. Fundi'den bir şarkı ricam olur. Sevgilerimle Gökhan Ergül. Ben Gökhan Ergül. İnsan yelenince tükenmez, pes edince tükenir. Baktık olmuyor, mahşerde buluşuruz tatlım. Murat abi Fundi'den bir şarkı ricam olur. Sevgilerimle Gökhan Ergül. Ben Gökhan Ergül. Bakamadığınız çiçeği zamanla göremezsiniz. Bir çiçek koparsa, bir kişinin kopmazsa, bin kişinin olurmuş. Geceniz güzel olsun. Murat abi Fundi'den bir şarkı çalarsan sevinirim. Sevgilerle Gökhan Ergül. Selamünaleyküm Murat abi, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Ben Tepecik'ten Sarı Yalçın Çakmak. Aleykümselam Yalçın kardeşim. Şakran kadın kapalı B7 koğuşundan bulunan eşim Tülay Çakmak'a sesleniyorum. Canım radyoyu yaptık, mesaj atabileceğim Allah'ın izniyle, bir sıkıntı yok. Kız okula gitti, geldi cuma günü Süleyman koltukları teslim edecek. Allah'ın izniyle cumartesi günü evimizin hazır. Tek eksik olan sensin. Seni çok seviyorum aşkım, merak etme. Yeni eşofman göndereceğim ben. Tepecik'ten Sarı Yalçın Çakmak. Murat abi ben Tepecik'ten Sarı Yalçın Çakmak. Şakran kadın kapalıda bulunan eşim Tülay Çakmak'a sesleniyorum. Canım dediğim gibi hiç kimseyi merak etme, tek eksik sensin. Allah büyük, buraya kadar geldik, buradan sonrasında geliriz inşallah. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Biz öyle herkesi sevmeyiz, herkesi seveni de hiç sevmiyoruz zaten. Seni çok seviyorum, seni Rabbime emanet ediyorum. Ben Tepecik'ten Sarı Yalçın Çakmak. Evet. Ali amcacığım, okuyacaktım yazınca yukarı çıkmış. Ali İnce amcacığım, sana da sevgiler selamlar.
Merhaba Ali İnce'nin çocukları olarak başta canımız babamız ve onun çok kıymetli arkadaşları. Başta Sadom, Görkem, Mustafa, Mami, Ercan, Meli, Mesut, Komutan, Egecan, Hüseyin, Yıldız, Özcan, Coşar, Şevket, Kukuli, Gökhan ve tüm arkadaşlarına selam eder. En kısa zamanda hepsi.

0: Senin özgürlüğüne kavuşmasını dileriz. Bütün dualarımız sizinle. Canım babam, biz seni çok seviyoruz. Bugünler elbet geçecek, ne olur kendine iyi bak. Bizim aklımız fikrimiz hep sende. Senin geleceğin günde, ellerinden öpüyoruz babam. Sado'ya Uygar Donay'dan Ana Öyle Zor Ki şarkısı, babamdan Sado'ma armağan olsun. Ali amcacığım, sana da sevgiler selamlar. Ali İnce, İnşallah gelince çok güzel bir karşılama olacağından eminim. Buna emin olabilirsin. Sana da Koç'taki tüm kardeşlerime de sevgiler, selamlar. Herhalde sizin koğuşunuzda benim mahalle çocuğum yatıyordu. İsmini de unuttum vallahi. Can, evet Can Alenak'tı galiba. Gerçi ismini göremedim ama daha önce herhalde sizin koğuşunuzda yatıyordu Can. Herhalde yine orada galiba. Can, sana da sevgiler, gözlerinden öpüyorum. Bir mesaj daha okuyayım. Abi kardeş, abla kız kardeşlerim. Bir tane daha mesaj okuyayım. Ondan sonra kayıt mesajlarımıza çok geç kalmadan hemen onları da paylaşayım. Neredeydi? Evet. Foçalı Serhat Küçük. Serhat'ım, dayıcım selamını aldım kardeşimden. Aleyküm selam. Sağ olasın. Sana da Mertcan kardeşime ve koğuştaki tüm kardeşlerime de sevgiler, selamlar olsun kardeşlerim. Şakran'da yatan sevdiğim Ferhat Arslan. Böyle bir devirde Allah bizi bir araya getirdiği için, seni bana nasip ettiği için, bize bir hikaye yazdığı için binlerce kez şükürler olsun. İyi ki hayatımdasın, iyi ki benimsin, seni hep seveceğim yarim. Ben Zuhal Arslan, Şakran'da yatan kalbim Ferhat Arslan. Yanında olmasan bile varlığını kalbimde hissediyorum. Çünkü sen mesafelerin bile silemediği bir sevgisin. Sende ben imkansızlığı seviyorum. Fakat asla ümitsizliği değil. İyi yayınlar. Gümüşbala'dan Tuğba ben. Foça açıkta yatan aslan oğullarım Vedat Sabuncu, Turan Sabuncu radyo başına. Ve değerli dostları Adanalı Umut Çabuk, Berkay Reşat Pala, Can Demir, Emircan Gezgin, Görkem Eraslan Şakran, Kapalı'da olan kardeşlerim Salih Bozdağ, Yıldırım Bozdağ, Cemal Korkmaz, Fırat Korkmaz, Orçun Metin, Zincirler Yaş Demirler Pas, belki biraz üşürüz, özgür günlerde görüşürüz ve şerefiyle yatan tüm mahkumlara da selamlar olsun. Hemen bir tane daha mesaj bulayım şöyle. Merhaba Murat Bey, ben B11'den tahliye olan Beste Doğu. Tek dostum, uyuyan güzelim Buse Özyiğit ve ablalarım Sarı Papatyam, Yasemin Doruk, Kızıl Fırtınam Ayşe Kumral'a tüm sevgilerimi gönderiyorum. Minik prensesim Ece Tuana'yı kocaman öpüyorum. İçerideyken bana destek olan Türkan ablam, Ebru ablam, Bahar ablam, Ezo, Küleş, Seren, Karya, Dilşat, Muazzese teşekkür ediyorum. Harikasınız kızlar. Ben tahliye olan Beste Doğu. Merhaba Beste Hanım. Savaş kardeşimin hemen mesajını okuyayım. Selam Murat abim, aleyküm selam kardeşim benim. Savaş Aktaş, canım biz. Her şey yolunda, hala da iyi, halanda iyi konuştum sizinkilerle. Her şey yolunda. Derdimiz, sıkıntımız yalnızca sensin. Seni bekliyorum, seni istiyorum ve seni çok ama çok seviyorum. Sen benim en büyük zaafımsın Savaş'ım. Savaş Aktaş, ömrümden yıllar eksilsin ama sen benden eksilme. Çünkü ben seni sadece kalbimle değil, canımla seviyorum. Sen benim kalbimin en derin yerinde taşıdın. Adını duyunca içimin titrediği adamımsın. Canımın canısın, iyi ki varsın benim adamım. Gururum, özlemim, duam, yarım kalan yanım. Canıma can olan tek adam sensin Savaş Aktaş. Evet kardeşlerim, bir şarkı, bir şarkı sonrası kardeşlerimizin kayıt mesajlarının bir kısmını paylaşayım. Takriben bir 15 dakika sonrasına kaldığımız yerden devam edecek. Murat'la Gönül'den Gönül'e.
1: Savaş Kaya ve Şehmuz Kurcan katkılarıyla

0: Esselamun aleyküm Murat abi, ben Saadettin Bıçakçı. Aleyküm selam Saadettin kardeşim. Buradan aslanlar aslanı kardeşim Aydın Bıçakçı. Prangalı bir gençliğin pas tutmuş demir kapılarının ardından kamufle edilmiş, hürriyeti elinden alınmış, özgürlükten yoksun bırakılmış ve tüm çabalara rağmen özgür dünyaya yol alma umuduyla aslan kardeşim elbet bir gün özgür günlerde özgürlük türküleriyle bu kötü günlerimizi yad edeceğiz. Allah'ın aslanı kardeşim Aydın Bıçakçı'ya çalan tüm güzel Kürtçe şarkılar armağan ediyorum Saadettin Bıçakçı. Murat abi ben Saadettin Bıçakçı, Allah'ın aslanı kardeşim Aydın Bıçakçı'ya sonsuz sevgilerimi gönderiyorum. Abilerim Ümit Alper, Ekrem Birlik, Vedat Şan, Hamdi İnçelik, dayı Musa Aktaş kardeşlerim, Eyüp Sayan, Kerem Sayan, Taner Subaşı, Şerif Subaşı, Uğurcan Bıçakçı, Muratcan Kayacan, Devrim Birlik, Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin, Serhat Aktaş, Hakan Vural, Osman Öztemel, Ömer Otçeken, Poyraz Sayacı, Emir Yalçın, Recep Kaplan, Apo Nurdan, Şerif Çağrı'dan bu abi kardeşlere bin selam eder. Çalan tüm güzel şarkıları armağan ediyorum sizleri seven Sado. Selamünaleyküm Murat abi, ben bir nolda yatmakta olan Bayraklı Borsa'dan Gökhan Yıldırım. Aleyküm selam Gökhan kardeşim. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Başta farklı kurumlarda olan Aydın Bıçakçı kardeşime çok selam eder. Kardeşim Saadettin Bıçakçı, Görkem Kalemkuş, Ali İnce, Ercan Tekin, Mami Çakır, Egecan, Alenak, Mesut Yılmaz, Melih Urkan, Hasan Batur, Bünyamin Kurt, Seçkin Özyavaş, Ali Şay, Coşkun Özüzdür, Mustafa Argın, Tolga Özyükan, Eren Yeniköy, Kadir Kaya, Kerem Kavlagar, Şakir Can Palit, Göksel Can Erdem, Arda Özdemir, Erhan Tanrıverdi, Çağrı Araç, Ozan Madras ve Can abim Ümit Alper'e çok çok selam eder. Bu dosta Ahmet Kaya'dan Bahtiyar şarkısını armağan ediyorum. Ben bir Birnoğlu'dan Gökhan Yıldırım, başka kurumlarda olan öz kardeşim Okan Yıldırım'a ve Allah'ın aslanı dostumuz Aydın Bıçakçı başta olmak üzere Saadettin Bıçakçı, Nurettin Yıldız kardeşim, Resul Yıldız, abim Cüneyt Görür, Ejder Özkaya, Sedat Alabay, Mahmut Zirek, Ayhan Zirek, Yekta Alabay, Ayhan Yalçın, Mahmut Abaylı, Ümit Alper, Yusuf Samar, bu abi ve kardeşlerime selamın bakidir. Gece bir söz Hazreti Yusuf'tan mirastır bizlere, başı zindan sonu hükümdarlık olan T3 kurumu C13 koğuşun olan değerli kardeşlerimize de selam ederim. Allah'ın aslanı yeğenim Aydın Bıçakçı, ben dayım Kahraman Subaşı, sabırlı ol yeğenim, unutma sabır sadece beklemek becerisi değildir. Beklerken doğru davranış sergileme yeteneğidir. Her şey geçecek, bu karanlık günler bitecek. Her zaman seninleyiz, her zaman arkandayız. Kendine çok iyi bak, Allah'a emanet ol. Yeğenlerim Saadettin Bıçakçı, Şerif Subaşı, Taner Subaşı'ya ayrı ayrı selamlarımı gönderirim. Bu canlarıma Ahmet Kaya Şapak türküsü armağan olsun. Esselamu aleyküm abi, ben Saadettin Bıçakçı. Aleyküm selam Saadettin kardeşim. Başta abilerin abisi Aydın Bıçakçı'ya gönülden selam eder kardeşlerim. Görkem Kalemkuş, Ozan Madras, Gökhan Yıldırım, Ramazan Çelik, Ali Baba İnce, Yusuf Samar, Onur Beşer, Mustafa Argın, Hasan Batur, Mami Çakıcı, İstanbullu Kaan Polat, Egecan Alenak, Murat Ertek, Ercan Tekin, Vito Kerem Kavlagan, Şakir Can Palit, Göksel Can Erden, Ali Ezer, Arda Özdemir, Tahir Yıldız, Çağrı Araç, Seçkin Özyavaş, Ali Şay, Eren Yeniköy, Coşkun Özüzdür, Erhan Tanrıverdi, Yaşar Kasap, Kadir Kaya, Mesut Yılmaz, Melih Uğurkan, bu kardeşlerime selamlarım bakidir. Bu canlara Müslüm Gür seslen, Deli Misali şarkısı armağan olsun.
1: Savaş Kaya ve Şehmuz Kurcan katkılarıyla Murat'la gönülden gönüle devam ediyor.
0: Canım kanım dostum Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı, ben amcanın oğlu Mesut Bıçakçı, bizim dostluğumuz yücedir, ne alınır ne satılır, her zaman gönlümüzde kalbimizdesin, dualarımız her zaman seninle, seni çok seviyoruz dostum, sen iyi oldukça biz de iyiyiz dostum, az kaldı özgür günlerde buluşma, karanlıktan aydınlığa yol olmuş umuduyla Allah'a emanet ol, Allah'a emanet ol, kal sağlıcakla. Murat abi Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya dost kervanı şarkısı hediye ediyorum Mesut Bıçakçı. Abilerin abisi, mazlumların yoldaşı, Allah'ın aslanı, canım kanım Aydın Bıçakçı, ben Saadettin Bıçakçı. Bu hayatta arkanda dağ gibi bir kardeşin varsa elini kimse bükemez. Bu hayattaki en büyük servetim kardeşimdir. Herkesin bir hikayesi vardır. Kimi kağıdına yazar hikayesini, kimi etine kağıda yazınca kömürle biter, hikaye etine yazınca mezarda biter. Hikaye aslan kardeşim Aydın Bıçakçı'ya Şivan Perver'den Oy Felek şarkısı hediye eder. T3C13 koğuşundan ben Saadettin Bıçakçı. Murat abi, ben Saadettin Bıçakçı, bu mesajı çiçeklerin açmadı, kuşların yuva yapmaya korktu, askerlerin başımızdan 7-24 nöbet tuttu, 4 duvar arasındaki abimden 4 duvar arasındaki kardeşim Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya. Ve sofrasını paylaştı dostlarına, bin bir selam ederim gece bir söz, para her şeyi yapar diyen adam para için her şeyi yapan adamdır. Aslan Aydın Bıçakçı'ya hece herdem olmuyor olmuyor şarkısı gelsin Sado Bıçakçı. Selamünaleyküm Murat abi, ben bir noldan Şakircan Palit. Aleykümselam Şakircan kardeşim. Öncelikle farklı kurumda yatan abimiz Kral Aydın Bıçakçı'ya selamın bakidir. Burada aynı koğuşta kader birliği yaptım. Aslan abim Saadettin Bıçakçı, Gökhan Yıldırım ve kardeşlerim olan Gökselcan Erden, Görkem Kalemkuş, Kerem Kavlagan, Kadir Kaya, Ali Şay, Arda Özdemir, Çağrı Araç, Erhan Tanrıverdi, Tarık Basmacı, Ramazan Çelik, Ali Ezer, Samet Akşit, Emre Dikici, Ayhan Erez ve abilerim Ümit Tür ve Aykut Sarı'ya bin bir selam eder. Bu abi kardeşlere Uygar Doğanay'dan Vazgeç şarkısı armağan ediyorum. T3C13 koğuşuna bin bir selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben bir nolda yatmakta olan Görkem Kalemkuş. Aleykümselam Görkem kardeşim. Öncelikle aynı koğuşta yatmakta olduğum aslan abim Saadettin Bıçakçı ve kardeşlerim Gökselcan Erdem, Şakircan Palik, Gökhan Yıldırım, Erhan Tanrıverdi, Arda Özdemir, Kadir Kaya, Kerem Kavlagan, Tarık Basmacı, Ali Şay, Çağrı Araç ve başka koğuşta yatmakta olan canlar Mesut Yılmaz, Melih Urkan, Seçkin Özyavaş, Tahir Yıldız, Mustafa Argın, Coşkun Özdur, Murat Ertek, Egecan Alenak, Barış Akgül, Şevket Karabağ. Bu can

0: Onlara benden İzmirli Buse'den Karagözler şarkısı armağan olsun. Murat abi, ben bir nolda yatmakta olan Görkem Kalemkuş, buradan başka kampüs ve kurumda yatmakta olan Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı, Mert Yıldırım Gencer Atıcı, Ümit Alper Azizcan Yatmaz, Mert Gürkan, Caner Kaptan Kemal Direkçi, Bakican Onur, Tolga da, Enes Kızılda, Furkan Kızılda, Enes Hodaman, Mustafa Yusuf Arı, Taha Güney, Faik Eli Açık, benden bu abi kardeşlere selamlar olsun. Taş taşıyan yorulur, laf taşıyan bozulur. Benden bu derlere Metin Işık'tan Ağla Gözüm şarkısı armağan olsun. Allah var, gam yok, Aydın Bıçakçı var, ödün yok.
1: Savaş Kaya ve Şehmuz Kurcan katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
0: Merhaba abi, ben Şakircan Palit. Merhaba Şakir kardeşim. Merhameti hak etmeyenlere acırsan en büyük darbeyi kendine vurmuş olursun. Farklı kurumda yatmakta olan Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya bin bir selam ediyorum. Buradan aynı koğuşta kader birliği yaptığım aslan abim Saadettin Bıçakçı, Gökhan Yıldırım ve kardeşlerim olan Göksel Can Erdem, Görkem Kalemkuş, Kerem Kavulagan, Kadir Kaya, Ali Şay, Arda Özdemir, Çağrı Araç, Erhan Tanrıverdi, Tarık Basmacı, Ramazan Çelik, Ali Eser, Samet Akşit, Emre Dikici, Ayhan Erez ve abilerim Ümit Tür ve Aykut Sarı'ya binbir selam eder. Bu abi kardeşlere Derdo şarkısı armağan ediyorum. Bu şehirde Aydın Bıçaklı diye bir gerçek var. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menderesli Kerem Kavlagan. Aleykümselam Kerem kardeşim. Öncelikle Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya selam olsun. Kader birliği yaptım. Öz olmasa da canımdan çok sevdiğim abim Saadettin Bıçakçı, abime ve kardeşlerim Görkem Kalemkuş, Şakircan Palit, Göksel Can Erdem, Kadir Kaya, Arda Özdemir, Gökhan Yıldırım, Çağrı Araç, Erhan Tanrıverdi, Tarık Basmacı, Ramazan Çelik, Ali Şay, Ozan Madras ve farklı kurumda bulunan Yusuf Samar abim, Seçkin Özyavaş abim, selamlar olsun. Gece güzel bir sözle bitirmek isterim. Ben sizin gibi her ortamda kardeşimi satmam. Gerekirse canımdan vazgeçerim, ondan asla vazgeçmem. Kader birliği yaptım, dostlara selam olsun. Ben Menderesli Kerem Kavlagan. Bu güzellere Metin Işık'tan Aydan Güzel şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menderesli Kerem Kavlagan. Abilerin abisi Aydın Bıçakçı'ya selam olsun. Abim Saadettin Bıçakçı, Seçkin Özyavaş, Mustafa Argın, Gökhan Yıldırım, Yusuf Samar, Can kardeşlerim, Görkem Kalemkuş, Şakir Can Palit, Göksel Can Erdem, Kadir Kaya, Arda Özdemir, Çağrı Araç, Erhan Tanrıverdi, Tarık Basmacı, Ramazan Çelik, Ali Şay, Ozan Madras, bu derlere selamlar olsun. Suç ortağım Metin Yıldız'a da selam olsun. Gece güzel bir sözle son vermek istiyorum. Umutların en sevdiği gündür yarınlar. Yarınlarda görüşmek dileğiyle. Tekeli çocuklarına selam olsun. Gece bir şarkı Yıldız Tilbe, Kafam Hafif Dumanlı şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Murtakeli Gökselcan Erden. Aleykümselam Gökselcan kardeşim. Geceyi gündüzü aydınlatan Rabbime, 18 bin aleme can veren Yüce Rabbimin merhameti ve selamı tüm kader mahkumlarının üzerine olsun. Öncelikle Aslan Aydın Bıçakçı abime selam olsun. Ve reis abim Saadettin Bıçakçı, dört nolda yatan benim için çok değerli abim Ümit Alper ve can yoldaşlığı yaptım. Abilerim Mustafa Argın, Gökhan Yıldırım kardeşlerim, Şakircan Palit, Görkem Kalemkuş, Kerem Kavlagan, Tarık Basmacı, Ali Şay, Çağrı Araç, Erhan Tanrıverdi, Arda Özdemir, Kadir Kaya, bu canlara ve tüm kader mahkumlarına Yıldız Silbe'den esrarlı gözler, tüm abi ve kardeşler armağan olsun. Özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle, ben Göksel Can Erden ve selam.
1: Sinan Dağ ve Rafet Kale katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle başlıyor.
0: Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben 3 nolu A12 koçtan Gökhan Karakoç. Öncelikle değerli kardeşim Serhat Tayhan, yani Mışko. Akabinde Mert Yütücü, İbrahim Akar, Adem Çalt, Mahmut Tunç, Emir Cankaya, Oğuzhan Akar, Tayfun Akar, Burak Çınar, Mert Yıldırım, Gencer Atıcı, Engin Turan, Vedat Şan, Müfitcan Dülger, Fırat Acıbuca, Kürşat Akkaya, Mehmet Madak, Can Yüzgeç, Ferhat Türkmen, Sergen ve Gökdeniz Gezgin. Ayrıca ödemişte tipinde bulunan derli abim İrfan Kıyak, Koç Açık'ta bulunan Koray Öztürk, Mert Pek, Manisa T'de bulunan abim Emin Güneş, Gökhan Karamanlı, Turgay Türk, Dostum Uğur Ece, Ömer Aykaç, Sedat Temur ve kampüste bulunan tüm Manisa merkez ve kasaba mahkumlarına selam ediyorum.

Aslında iki şey yıkar insanı. Bir, dostundan gelen ihanet. İki, düşmanından gelen merhamet. Gökhan Karakoç. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ben 3 nolu A12 Koç'tan Mert Ütücü. Benim için kıymetli ve değerli

0: keyfiyle bitirilmesi gereken en asil görev hayattır Mert Ütücü.
1: Sinan Dağ ve Rafet Kale tüm dostlara hayırlı tahliyeler diler.

0: Selamünaleyküm Murat abi. Ben Murtekeri Gökselcan Erden. Senin aracının ile farklı kurumda yatan Aslan abilerim Aydın Bıçakçı ve Ümit Alper abime çok çok selamlar olsun. Özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle. Akabinde burada benim için bir o kadar değerli kral abim Saadettin Bıçakçı ve devamında abilerim Mustafa Argın, Gökhan Yıldırım, kardeşlerim Şakircan, Palit Kerem, Kavlagan, Görkem Kalemkuş, Çağrı Araç, Ali Şay, Erhan Tanrıverdi ve tüm Murtake çocuklarına ve tüm dost ve kardeşlerime bin selam olsun. Yine bana zindan kara geceler Murat abi bu canlarıma uygar donaydan ama yine sensiz yapamıyorum şarkısını çalarsan sevinirim. Ben Gökselcan Erdem. Selamünaleyküm Murat abi, Allah'ın selamı ve bereketli senin ve tüm abi kardeşlerimizin üzerine olsun. Ben Murtakeli Gökselcan Erden, aleyküm selam Gökselcan kardeşim hepimizin, amin. Başta kral abim Aydın Bıçakçı abime çok selam ediyorum ve burada kan bağım olmasa da can bağım olan Aslan abim Saadettin Bıçakçı. Akabinde abilerim Mustafa Argın, Gökhan Yıldırım, kardeşlerim Şakircan, Palit, Görkem, Kalemkuş, Kerem, Kavlagan, Kadir Kaya, Ali Şay, Çağrı, Araç, Tarık, Basmacı, Erhan, Tanrıverdi, Hurşit, Arda, Özdemir farklı kurumda yatmakta olan benim için çok değerli Ümit Alper abime de çokça selam olsun. Bu canlı Rahmet Kaya'dan söyle şarkısı armağan olsun. Cesaret dağında korku rüzgarları esmez, şerefinizle yaşayın, Allah var, gam yok, ben Gökselcan Erden. Selamünaleyküm Murat abi, ben Murtekeli Gökselcan Erden. Benim için çok değerli abi kardeşlerim başta olmak üzere Allah'ın Aslan Aydın Bıçakçı ve Ümit Alper abime buradan çok selam ediyorum. Burada can ciğer oldum reisim abim Saadettin Bıçakçı. Burada ve farklı akvaryumlarda yatan abilerim Mustafa Argın, Gökhan Yıldırım, kardeşlerim Şakircan, Palit, Görkem, Kalemkuş, Kerem, Kavlagan, Tarık, Basmacı, Çağrı, Araç. Bir umuttur yaşamak. Bu canlarla güzel yarınlara, özgür günlere bir kalp bir kere sever. Blok 3'ten senden geçemiyorum. Ben hala çalarsan sevinirim Murat abi. Her gönülde bir aslan yatar, o da bende yatar. Hayırlı akşamlar. Ben Gökselcan Erden.
1: Sinan Dağ ve Rafet Kale katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.

sana kimi şahit tuttum biliyor musun? Her gün doğan güneşi ki aşkının ateşiyle nasıl yandığımı bilesin diye. Sana kimi şahit tuttum biliyor musun? Yakamozlara ışık veren dolunayı, o güzelliğini bana unutturmasın diye. Sana kimi şahit tuttum biliyor musun? Seni bana bahşeden yüce yaradanı. Olur ya senden başkasını bana sevdirmesin diye. Sözüm söz ölümüne seveceğim. Sözüm söz iste canım ver.

0: Sinan Dağ ve Rafet Kale katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
1: Koç adam, bizimle gurur diyorum. Bizi savurup kırabilecek zamanlardan geçtik ama her defasında yine birbirimizi seçtik. Her kolay değildi belki ama yaşanan her zor an birlikte inşa ettiğimiz bu hayatta ve aile sonuna kadar değdi. Tüm olan bitenden sonra dünyaya bin kez daha gelsem yine seni seçerdim. Yanımdaki adamın arkasında dağ yok, ben varım. Vallahi isteseniz de yıkamazsınız Gökçe Çiçek Çakarlı. Koca adam, ben sana her zaman inanacağım. Ne kadar değerli olduğunu sana hep hatırlatacağım ve her zaman ne olursa olsun yanında duracağım. Senin mutluluğun da kalbinde benim için çok kıymetli ama en önemlisi sen benim için zannettiğinden çok daha değerlisin Gökçe Çiçek Çakarlı. Şakram cezaevinde bulunan babam Yaşar Akköse kızı Hatice'den selam olsun. Mesafe ne kadar uzak olursa olsun bizim bağımız hiçbir duvar kesemez. Sen içeride, biz dışarıda ama yüreğimiz aynı yerde. Aynı davada sabret baba. Gün gelir kapılar açılır, hasret yerini kavuşmaya bırakır. Ali Kınık, neredesin reis, şarkısı sana gelsin. Selam olsun, özlem olsun koca reis.

Olmaz daha sabret. Gün doğmadan neler doğar. Ceylan Hanım, Allah'ın izniyle bu günler de bitecek. Benim aslan karım, kendine çok iyi bak. Gelir oyar gelir şarkıcı Ceylan'ıma gelsin. Murat abim, sana da selamlar. Aleyküm selam gelin. Veli Deveci'den Ceylan Taşkıran'a, Ceylan'ım benim güzeller güzeli karım, kendine çok iyi bak, hayatımın anlamı. Seninle huzur buluyorum. Her şey bir gün çok güzel olacak Ceylan gözüm. Kendine iyi bak, hiçbir şey için üzülüp sıkılma. Gelir oyar gelir şarkıcı Ceylan'ıma armağan olsun. Murat abim sana da selamlar saygılar. Veli Deveci'den Ceylan Taşkıran'a, Ceylan'ım İzmir güzelse sebebi sensin. Seni çok seviyorum, seninle huzur buluyorum. Benim solmayan çiçeğim, kendine çok iyi bak. Allah'ın izniyle hep beraber olacağız. Az daha sabır güzel karım. Ben Çimentepe'den Gülten Karagöz. Benim kanatsız meleğim Naci sarsılır radyo başına. Annem bizler iyi, sen sıkılıp üzülme. Allah'ın izniyle bugünlerde bitecek. Özlemle gül çiçek de iyi. Sen kendine iyi bak, seni çok özledim canım annem. Sensiz her taraf bomboş. Ben Çimentepe'den Gülten Karagöz, benim kanatsız melim Naci sarsılır radyo başına. Annem bizler iyiyiz, Ceylan Taşkıran ablam inşallah sen de iyisindir. Allah'ın izniyle bugünler bitecek, hep beraber olacağız. Not İsmet Deveci abim, sen de kendine iyi bak. Allah'ın izniyle hep beraber olacağız, sıkılıp üzülmeyin. Ben S4 A8 koğuşundan İbrahim Akbaş, koğuşumuzda bulunan Abidos kardeşleri Mami Tutkun, Orhan Yacı, Mehmet Evin, Doğukan Erdoğan, Enis Turacı, Oğuzcan, Aslan Ahmet Deder, Emin Tuğrul, Tatü Dayı, Murat Vatansever'e bin selam olsun. B16 koğuşundan bulunan soyadı gibi Aslan abim Ferhat Arslan, canlarım abim Kınalı Ekrem, Birlik Çınar, Birlik Yusuf, Tokay Aydın, Bıçakçı Murat, Ayata, Doğukan Öz ve Sait Sayma bin selam olsun. Yiğitliğin son kademesi düşmanıyla beraber seyircisini de kendine hayran bıraktırandır. Ben İbrahim Akbaş. Ben S4 A8 koğuşundan Doğukan Erdoğan, koğuşunda bulunan abilerim Mami Tutkun, Orhan Yacı, Mehmet Evin ve kardeşlerim Enes Suracı, Olcan Aslan yani Kopo, İbrahim Akbaş yani Köfte, Ahmet Deder, Tatü Dayı, Emin Torul, Murat Sever'e bin selam olsun. B16 kardeş koğuşunda canım kanım Öz abim Ferhat Aslan'a da bin selam olsun. Sait Sayma da bin selam olsun. Gece Ferhat abimin sözünü bırakıyorum. Cam gibi insanlardık, onlar kırmayı seçince biz de kesmeyi seçtik. Altındağlı Doğukan Erdoğan. Ben T4 A8 koğuşundan Mami Tutkun, koğuşumda bulunan abilerim kardeşlerim Orhan Yacı, Mehmet Evin, Doğukan Erdoğan, Enis Suracı, Oğuzcan Aslan yani Kopo, İbrahim Akbaş Köfte, Tatü Dayı, Emin Torul, Murat Vatansever'e bin selam olsun. Akabinde B16 kardeş koğuşumuzda bulunan kuzenim abim soy ismi gibi aslan olan Ferhat Arslan abime bin selam ederim. Başka kurumda bulunan abim Yunus Tutkun, Sait Sayım, Serdar Sönmez, Muhammed Varsak, Şahin Sincar, buradan selamlarımı iletiyorum. Bizi hiçbir şeyi unutmayız, sadece erteleriz. Ben Mehmet Tutkun. Muhammed'im duyuyorsan sana da sevgiler selamlar olsun, gözlerinden öpüyorum. İnşallah duyuyorsundur Varsak. Kardeşlerim, Muhammed'ime selamımızı söylerseniz sevinirim, sizlere de selamlar. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen B8'den Bayraktan İzzetcan Gül yani İzoki. Aleykümselam İzzet kardeşim. Yüreksizlerin cesaret edebileceği tek şey ihanettir. Şerefli atan, beni tanıyan bütün dostlarıma selamlarım ve dualarım her daim bakidir. Ben Menemen B8'den İzzetcan Gül yani İzoki. Kadın kapalıdaki değerlilerimiz başta olan Canoma ve Paşataşlar'ın değerlisi yengeme hitaben Özgür Kaplan'dan ömrümü verdim şarkısı armağan olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle canlarım, ben İzoki. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen B8'den Hasarlık'tan Ozan Doğru. Aleykümselam Ozan kardeşim. Öncelikle birlikte yatmakta olduğum aslan abim Nevroz Koçak, koğuşumuzun adaletini sağlayan dostum Paşa Taş'tan, akabinde kıymetli dostum Bayraklı'dan İzzet Cangül yani İzoke, Torbalı'dan Eko, Mevlüt Çetinbaş, Eren Yılmaz, diğer koğuş ve kurumlarda olan Hasarlık'tan aslan abim Caner Güngör, Samet Kutlu, Mustafa Çiftçi, Ahmet Karadağ, dostum Mahsun geldi, Yusuf İslam Ergül yani İSKO, Erkan Erben, Yusuf İslam Dilek, gece benden bir söz, yüksek dağlar fırtınalarla değil sabırla yücelir, ben Ozan Doğru. Selamünaleyküm Murat abi, T1 John 8 koğuşundan Soner Demirci. Aleykümselam Soner kardeşim. Koğuşun adaletini sağlayan değerli abim köylü Mesut Çaylak ve diğer abilerim Beşir Acar, Oktay Aktaş, Enes Gösen, Mehmet Küreken, Muhammed Sayın Mızrakşen ve diğer koğuşta olan kardeşlerim Mehmet Cengiz, Emirhan Canbaz, akrabalarım hep Bektaşoğlu ailesine ve Akın ailesine, Menemen'de yatmakta olan kuzenim İlker Demirci ve eniştem Doğan Şit selam olsun. Özgür günlerde görüşmek üzere.
Selamünaleyküm Murat abi, ben Birnoğlu. TTP John 8 koğuşundan Mesut Çaylak.

0: Aleykümselam Mesut kardeşim. Kardeşim Soner Demirci, Beşir Acar, Oktay Aktaş, Saftar Acar, Enes Köse, canım abim Murat Bari. Kardeşim Uğur Tezcan, Oktay Özdemir, koğuşum C18'e selamlar. Beklediğimden fazla değil, beklediğimden farklıydı. Hayat Çınar Tepeli köylü Mesut Çaylar. Murat abi, T1 C18 koğuşuna yatan canımdan çok sevdim yakışıklı kardeşim Soner Demirci. Paşam biz çok iyiyiz, her şey yolunda. Bizi sakın düşürme, herkes iyi. Evdekiler de iyi, aslan gibisin, aslan gibi de çıkacaksın. Az daha sabır, kurban oldum. Allah'ıma emanet ol, seni çok seviyorum. Ali Aşak'tan T2 C1'de yatmakta olan can dostum Ahmet Güneş, nasılsın kardeşim, iyisindir inşallah. Beraber dışarıda geçiremediğimiz günlerin hepsinin hakkını çıkınca vereceğiz. Buralar önce Allah, sonra bize emanet. Rabbim herkese senin gibi dost versin. Az daha sabır. Başta canımdan öte gördüğüm can kardeşim olmak üzere. Aynı koğuşta kader birliği yapan tüm kader mahkumlarına selam olsun. Varlığın daim olsun. Beklenensin aslan kardeşim Buca'dan Uğur Dündar. Başta can kardeşlerim olan Ahmet Güneş, Sidar Deniz, Doğukan Kara, Zafer Aslan, Sedat Altun. Size ve dostlarınıza, ismini saymadım, tüm kader mahkumlarına selam olsun. Kardeşlerim keyfiniz yerindedir inşallah. Az daha sabır, bu günler en kısa zamanda son bulacak. Tekrar en kısa sürede görüşmek dileğiyle, bir isteğiniz arzunuz olursa da kardeşiniz her zaman burada. Şerefiniz varlığınız yeter. Kardeşlerim kalbinizi para tutun. Kardeşlerim Allah'a emanetsiniz. Uğur Dündar. Selamlar, aleyküm, aleyküm selam. Ben T2'de yatmakta olan Gediz'den Ramazan Yıldırım, benimle birlikte A20'de yatmakta olan can dostlarım Çimentepe'den Mehmet Şengel, Namıder Dayı, Memocan kardeşim, Batuhan Şengel, Bahattin Şengel, Osman Şengel, Mafya Sedat, Ulu Doğukan Çevik, Sarı Gürkan, Sefa Alar, Kepçe Çınar, Müstakbeli Bayko, Ercan Demirdelen, farklı kurumda yatmakta olan Hamza Onay, Hakim Bal, Hakan Uçar, Ozan Madras, Halis Yıldırım, Yakup Yıldırım, bu abi kardeşlerime selamlarım olsun. Rabbim yar yardımcınız olsun, özgürlük sofralarında buluşmak dileğimle. Ramazan Yıldırım, canımın en ardı, gözümün nuru, selvi boylu erkeğim, sabrı öğretenim. Ben bu güne dek bana yaklaşmaya çalışan herkese ateş etmeyi bilmediğini anlayan tek kişi sen oldun. Ben de aşkın önünde boyun eğdim. Hasretinle büyüdü gönül inadım. Beni terk etti. Sen de bende başka bir mevzusun. Seni çok seviyorum. Ömrümün geri kalanı güzel kızımın babası, sabır elbet bir gün. Yayın arasında abi bize Ay Geceden çalarsanız mutlu oluruz. Selamünaleyküm Murat abi, Cemile Timoçin ben. Aleykümselam kardeşim. Burak Timoçin radyo başına. Aşkım telefonu kapattın, ben konuşamadım, üzülme. Allah ne derse o olur, sen sıkılma, dua et, bir şey olmayacak. Bir şeylerle uğraşıyoruz, bir yerlere çaba veriyorum, boş durmuyorum, Allah'ın izniyle seni oradan alacağım. Üzülme, sıkılma, avukata gittik babanla, konuştuk, hallettim. Sana vekalet gelecek, seni seviyorum, Allah'a emanet ol. Murat abim ben, Cemile Temoçin, Yalçın Sakız Çiçeği, Sedat Sakız Çiçeği radyo başına. Avukatla konuştuk, Allah'ın izniyle yarın mahkememiz güzel geçecek. Olmazsa bir mahkeme atabilir ama bir şey olmayacak eminim. Allah'ın adaleti çok büyük, Allah'ın bizimle olsun. Baba sen kesin tahliye olacaksın inşallah, eminim. Üzülme, şu an hücredesin, inşallah duyuyorsundur. Allah'a emanet, dua edin, yarın için öptüm sizi. Ben A5 koğuşundan Yasemin Başaran Özkurt, her gün yeniden aşık olduğum adam Bozkurt Özkurt, canım kocama akabinde güzeller güzeli Seda Canbaz, yakışıklısı Burak Karabaş radyo başına. Size kavuşacağımız gün yakınsa çekeceğimiz çile kutsaldır Murat abim, derdilerimiz için Müslüm Gürses'ten senin gibi hiç kimseyi sevemedim şarkısını söylersen bizi çok sevindirirsin. Bozkurt'um Yasem bir tek seni sevdi, ölene dek sevecek. Ayrıca can dostlarım, başta Mardinli güzelimiz Şehriban Fidan, avukat Sibel Aksu, Esen Çalışkan, Gülay Soy Gezer, Tuğba Tütüncü Karadağ, çalan tüm güzel şarkılar armağan olsun. Kız kardeşim geçen haftaydı galiba, söz verdik, İnşallah bu akşam söylemeye çalışacağım. Borcumuz kalmasın geçen haftadan beri. Ben hemen cezaevinden Burak Karabaş ve Bozkurt Özkurt, değerli canım karıcığım A5'te yatmakta olan Yasemin Başaran Özkurt ve Burak Karabaş'ın değerlisi olan Seda Canbaz'a, Dışarıda hayat akıp gidiyor olabilir ama benim zamanım sen gelene kadar durdu. Özlemim büyük ama sabrım da sana olan sevgim kadar güçlü. Bu şarkı benden sevdiğime gelsin. Cem Adrian'dan sen benim şarkılarımsın. Armağan ediyorum. Hacı Esen Çalışkan Güler, Soy Gezer Şehriban Fidan ve Avukat Sibel Aksu'ya selamlar. Şakran T3 B9 Koğuş'undaki Koray Özmen radyo başına. Ömrüm seni gördüğüme sevindim. Ama seninle bir saat değil bir ömür geçirmek istiyorum. Seni çok özlüyorum. Gün içinde yokluğunu çok hissediyorum. Tek doğan bir an önce kavuşalım. Telefonu kurdum, yarın ara sevdiğim. İlaçlarını da iç lütfen. Güçlü ol, hepimizin senin yanındayız. Allah'ıma emanetimsin. Şakran T3 B9 Koğuş'taki Koray Özmen radyo başına. Takvimler değişiyor ama değişmeyen tek şey kalbimdeki yerin. Seni sabırla ve umutla bekliyorum. Seni çok seviyorum. Kurban oldum. Öncelikle selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Baran Eleftos, Şakran T3'e 12'de yatan aslan abim Armağan Eleftos, T4'te yatan aslan abim Süleyman Arslan Namıder, Sülo Baba. Her gece aynı gökyüzüne bakıyoruz siz içeride, ben dışarıda, aramızdaki mesafe demir parmaklıklar kadar soğuk ama kardeşimiz onlardan daha güçlü, sizleri seven kardeşiniz Baran Eleftos. Gökhan Donay'dan Durak şarkısı benden bu canlara armağan olsun. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Azat Eleftos, Şakran T3'e 12'de atan canım kanım aslan kardeşim Armağan Eleftos kardeşim. Bu günler geçecek, biz yine yan yana olacağız. Demir kapılar seni benden ayıramaz, sen içeride sabrediyorsun, ben dışarıda senin için ayaktayım. Seni çok seven kardeşin Azat Eleftos'dan Şiaru Mervanu şarkısı aslan kardeşime gelsin, bir umuttur yaşamak. Selamünaleyküm Murat abi. Ben 4 nolu B9 koğuşuna yatmakta olan Doğan Kartal. Aleykümselam Doğan kardeşim. Öncelikle koğuşun adaletini sağlamakta olan abim İlker Satılmış olmak üzere akabinde abi kardeşlere hitaben Burak Topgüç, İsmail İpek, Yakup Kırbaş, Yakup Omurca, Ömer Tayfur, Mehmet Ali Sakman, Yıldıray Yıldız, Burak Gök, Okan Işık, Doğukan Bakan, Davut Ökten. Bu derlere selam olsun. Gece güzel bir şarkı armağan etmek istiyorum. Uygar Doğanay'dan hasret bu derlere armağan olsun. Dünyanın en güzel insanına Doğan Kartal'a, canım benim, kalbim merhametle dolu olan, yüreği güzel sevdiğime gelsin. Bana iki yıl önce cezaevine girecek deselerdi tek söyleyeceğim söz bu olurdu. Tüm dünya ona sırtını dönse ben dönmem, sesini duymasam da görmesem de. O aynı koğuşu paylaştığınız Doğan Kartal için var ya, hiç düşünmeden gülüşü için canımı koyardım ortaya. Sevilmeye değer en güzel şeysin, kurban oldum. Her şey güzel olacak, belki bugün değil ama elbet bir gün. İyi geceler sevdiğim. Selamünaleyküm Murat abi, Şakran Kadın Cezaevi B11 koğuşu Öznur Uçar Suya. Canım annem, kurban olduğumuz, seni çok seviyoruz, kendine dikkat et, dualarımız hep seninle. Umudunu kaybetmeyisindir inşallah. Allah hepinizi tez zamanda sevdiklerinize kavuştursun annem. Başta olmak üzere Ünzile, Tatar, Ece, Karya, Burcu, Küçük Çıplak, Oya, Mankır, Aslı, Salman, Aygün, Mehtap, Dilara, tüm mahkumlara selam olsun. İyi geceleriniz olsun. Allah'a emanetsiniz. Ahmet Kaya, hani benim gençliğim şarkısı armağan olsun. Anneme Asmin ve Ela Uçarsu.
1: Sinan Dağ ve Rafet Kale katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.

Selamlar Murat abi. T2'den koçları değişmiştir mutlaka. İtalya'dan Alptekin ve Mecit Aslan Botan, Kartal'a Nusret Aslan'a, Enver Usta'ya, T2'ye Önder Yüksel'e, Serdar Hep Bektaş oğluna, Bedirhan Kocaman abimden selamlar. Allah hakkınızı hayırlı olanı etsin. Aleyküm selam kardeşim benim. Canım kızım, seni çok ama çok seviyorum Şeyma. Kokum burnumda tutuyor. Yarını dört gözle bekliyorum. Müge'den sonra sevdiğim iki kızımmış. İkinci kızımmışsın. Müge diyor. Seni çok seviyorum. Allah'a emanet ol. İyi geceler anneciğim. Burcu, Fatma ve bütün arkadaşlarına da iyi geceler diliyorum. Allah'a emanet olun. Herkese iyi akşamlar. Ben Umut Kına. Kadın kapalı yatan iki gözüm Şeyma. Ne yapıyorsun, iyi misin? Bizler iyiyiz. Merak etme, aklım bizde kalmasın. Telefon haftaya açılacak zaten. Her şey yolunda. Sana bugün kıyafetler almışlar. Hepsi kontrolümden geçti. Güzel. Kendine çok iyi bak. Allah'a emanet ol. Yakında yanımızdasın. Kampüs içi bizi tanıyan tüm abi dost kardeşlere de bin selam olsun. Ben B11'den tahliye olan Cansu Seda Gülbahar, canım bacım Şeyma Coşkun, nasılsın? Bugün aramışsın. İyi misin? Duydum Müge'den. Fotoları yolla demişsin. Umut yolladı bütün fotoları. Ondan göndermedim. Seni çok

Çok özledim. Mahkemen için dua et bol bol. Doğan abiyle konuştuk bugün. Dışarıda alır cezayı dedi. İnşallah öyle olur. Allah'ın izniyle çıkacaksın. Ayrıca B11'de yatan Ezo Küleş bacım. Dediğin şeyi attım. Tamam yazmış. Haberin olsun seni. Çok severim. Allah'a emanetsin. Kendinize çok iyi bakın. Herkese selam söyle. Cansu Seda Gülbahar. Murat abi selamun aleyküm. Ben TK16 Koşu'ndan Kadir Tosun. Aleyküm selam Kadir kardeşim. Kadın kapalda yatmakta olan Yersu Gökçe Tosun canım eşim. Bugün de seni düşündüm. Bugün de seni özledim. Bazı insanlar uzak kalınca unutulur derler. Sen uzaklaştıkça daha çok yer ettin içimde. Geceler sensiz biraz daha uzun geçiyor. Sana anlatmak isterim. Çok şey birikiyor. Bazen sadece sesini duymak istiyorum. Bazen de sadece iyi olduğunu bilmek yetiyor. Kendine iyi bak. Seni çok seviyorum, sevdiğim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben TK16'dan Kadir Tosun. Kadın kapalıda bulunan, canıma can katan, canım eşim, huzur bulduğum kadınım. Can eşim, boncuk gözlüm, Yersu Gökçe Tosun. Prensesim seni çok özlerim. Çok az kaldı kavuşmamıza, boncuk gözlüm. Aramızda demir parmaklıklar var diye sevgimin önüne duvar örülmez. Kalbim hep senin yanında. Cezaevi seni benden uzak tutabilir ama seni sevmeme asla engel olamaz. Yenge ben Kader, görüşe geleceğim, açık görüşüne, haberin olsun. Murat abi iletirsen sevinirim. Evet Yersu Gökçe kardeşim, Kader demiş ki yenge açık görüşüne geleceğim, haberin olsun. Ben C5 Koşu'ndan Gülo Dengiz, selam Murat abim, ne habersin? İyiyim Gülo'm, çok şükür valla sesimizi duydun kadar. Hülya Canova, Melike Coşkun, Havva Ünal, Sema Sağlam, Eski İzmir'den Balım, Nimet Başkan, C12'de Gamze Yaviç, Begüm Irmak, Sılam Hüyük, canlarıma benden ilk hayalet, tozlu derdim, derdim çalar mısın Murat abi? Artık lütfen ne olursun ya. Ya Gilon, orada bari beni rahat bırak. Evet, şöyle bir yavaş yavaş toparlayalım. Selamun aleyküm Murat'ım. Aleyküm selam Abdullah abim. Selam olsun tüm dostlara. Gecenin sözü. Dün öldü. Bugün can veriyor. Yarın doğacak. Yunus Emre Hazretlerinin dediği gibi. Kaval Serkan'a da selam olsun. Her şey gönlünce olsun. Sağ ol Abdullah abim. Sana da sevgiler, selamlar. Yavaş yavaş toparlayalım mesajlarımızı. Selamun aleyküm Murat abi. Ben Teki CB'den Bucalım Maraz Sedat Salman. Aleyküm selam Sedat'ım. Sağ ol kardeşim benim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan abilerim Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde aynı kurumda farklı kurumda bulunan can dostum Sarı Samet Öztunç Tenekeli'den Elmas Toprak'ta, Şafak Yüksel Emirhan Zırhlı Hazar Soydan, Agir Oktay Barış Kazan Ergül Gülpidan, Acı Ramazan Altunpak, Baran Savur Ufuk Dirlik, bu derlere bin selam olsun. Gece bir söz, sillesi zalim olsa da kaderin sabrı sana hürriyettir. Murat abi bu derlere Ferhat Tunç'tan Yaşamak Direnmektir şarkısı tüm dostlarıma armağan olsun. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben Üçnoğlu'dan Arman Eleftoz, değerli ve kıymetli abilerim ve dostlarım, amcam Mahmut Arslan Azat, Başak Boksör, Mahmut Aygün, Serdar Koyuncu, Mustafa Aydın, Şahçıyan Kurt, Kurtuluş Şakarlı, Tono Eleftoz yani Zübeyir Oğuz, Remzi Kıran, Mehmet Salman, Doktor Zeki Kaya, Fırat Gizgin, Ekrem Birlik, Devran Keleşoğlu'na sevgiler, selamlar olsun. Ben Üçnoğlu'dan Arman Eleftoz, Mışko yani Serhat Sen, Ahmet Ayhan Eres, İbrahim Akar, Mahsun Kayar, Samocan Arslan, Süleyman Arslan, Mert Tütüncü, Latif Doğan, Polat Yalçın, Baran Arslan, Velat Arslan, Yunus Kaya, bu canlara baki selamlar olsun. Biz surların içinde büyüdük, bizi yıldırmaz cezaevi duvarları, tüm dost ve abilerime sevgiler, selamlar olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Üçnoğlu'dan Altındalı Yusuf Samar, başta abilerim, dostlarım olmak üzere Arda Ceren yani Tony Erhan Karataş, Serdar Karataş, Erdal Karataş, Lando Amra, Doğukan Erdoğan, Hakan Yavaş, Adem Yavaş, Hasan Maden, Amra Karasu, Muhammed Yıldırım, Gencay Türk, Murat Çampak, Arda Özdemir, Kaan Yıldız, tüm Altında Çamkule çocuklarına selam olsun. Ben Üçnoğlu'dan Yusuf Samar, başta abilerim, dostlarım olmak üzere Arda Ceren yani Tony Savaş Aktaş, Saadettin Bıçakçı Aydın, Bıçakçı Mustafa Argın, Seçkin Öz Yavaş, Göksel Can Erdem, Umut Sor Bilmez, Hacı Otman, Efe Arslan, Mert Alışlıoğlu, Onur Beşer, Bünyamin Kurtgür, Çeşme'den Afyonlu, Deli Haso Görkem, Kalem Kuş, Cumhur Akça Güne selamlar olsun.
Selamun aleyküm Murat abi, ben Menemen C4 Koşulan Gültepe'den Cüneyt Çetin, aleyküm.

selam Cüneyt kardeşim. İzmir cezaevlerinde bulunan Tayfun ve Tamer Demirtaş başta olmak üzere Azat Başak, Özışık ailesi, kardeşlerim Kadir ve Çetin, Honca, Umut, Çınar, Hazar, Soydoğan, Bir Tanesen, Arapcan, Çiçek Doğan ailesi, Cihat Aksakallı, Ramazan, Obuz, Özcan, Boral, Deniz Kahya, Umut Koçak, Ömer Koçu, Fırat Çerger, Resul Aksu, bu derlere selam olsun. Cüneyt Çetin der ki, dostun darbesi düşmanın kurşunundan daha ağırdır. Cüneyt Çetin. Selamünaleyküm Murat abi, ben 4 nolu C3 koğuştan Torbalı'dan Görkem Taşkın. Aleykümselam Görkem kardeşim. Öncelikle koğuşumla kadar birliği yaptığım İbrahim Barlay, İsa Aksoy, Çerkez İvo, ayrıca farklı koğuş ve kurumlarda bulunan abi dostlar Fırat Torun oğulları Serhat Kocamer, Demir Unutkan, Yener Nantu. Son olarak Menemen B17'de bulunan amcam Çetin Taşkın ve sofrasını paylaştı tüm dostlarına selamlarım. Bakidir özgür günlerde görüşmek üzere. Ben 4 nolu C3 koğuşundan Görkem Taşkın. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4 C3 koğuşundan İbrahim Barlay. Aleykümselam İbrahim kardeşim. Öncelikle koğuşumda kadar birliği yaptım dost abi kardeşler. Doğukan Kostak, Bünyamin Çiftçi, Görkem Taşkın, Anıl Kartal, İsa Aksoy. Farklı koğuşlarda kurumlarda bulunan abi dostlar Mehmet Fatih Özışık, Murat Ayatan, Mehmet Çağlar, Fırat Karakoyun, Ahmet Altunbaş, Muhammed Savcı, Emirhan Yiğit, Yusuf Kaymaz, Mehmet Ali Alak, Alican Yaşar ismini saydım, bu canlara selamlarım bakidir. Fırtınalarda büyüyen fidanlar rüzgarda sarsılmazlar, ben İbrahim Barlay. Murat abi, biz 4 nolu C3 koğuşundan Görkem Taşkın ve İbrahim Barlay. Bizden gece bir söz, küçük çaplı insanlar kişilerle, orta çaplı insanlar olaylarla, büyük çaplı insanlar da düşünceleriyle hareket ederler. Bizi tanıyan tüm abi dost kardeşlere selam olsun. Hayırlı yayınlar abi, sağ olun kardeşlerim. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C18 koğuşundan Oktay Karabalık. Aleykümselam Oktay kardeşim. Başta dostlarım ve abilerim olmak üzere dostum Karslı Musa Sümen, Oğuz Kara, Ali Şemen, Bayram Erensay, Baran Çoban, Müslüm Adıyaman, Metenur Karataş, Hasan Yüksek, Galip Kılıç, Kadir Namal, Erkan Erben, Samet Özdemir, sizlere sevgiler, selamlar. Murat abi, ben C18 koğuşundan Oktay Karabalık. Dostlarım ve kardeşlerim Musa Sümen, Vedat Yolcu, Esat Büyüksu, Raşit Büyüksu, Baran Büyüksu, Sedat Büyüksu, Mahsun Geldi, Muhammed Yıldız, Muhammed Raşit Taşkın, Vedat Gerer, Kadir Bayar, Serhat Gümüş, Can Pekgen, Caner Güngör, gece bir söz, yere göğe sağmayanlar unutmayın, bir de yerin altı var. Murat abi, ben Menemen C18 koğuşundan Oktay Karabalık. Dostlarım ve abilerim olan Karslı Musa Sümen, Esat Candan, Düzgün Korkmaz, Murat Öngenel, Yavuz Selim Baydar, Ali Şemen, Ahmet Çantekin, Feyzullah Oral, Tolga Çalış, Akın Apaydın, Pepe Barış, Ahmet Duman, Önder Eren Sayın, Şahin Bingöl, Kadir Dalkılıç, gece bir söz, eğilerek secde edeceğiniz tek yer Allah'ın huzuru olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2 A17 yatmakta olan Furkan Acar. Aleykümselam Furkan kardeşim. Koğuşumuzda kader birliği yaptım abilerim kardeşlerim Serhat Avşar, Mustafa Gül, Furkan Kaçar, Yusuf Kaya, Aliko Yıldız, Sinan Ayhan, Serkan İmren, Arabesk Boyabat, Murat Şimşek, Ali Der, Mustafa Arslan, gece bir söz bırakmak istiyorum. Tüm bu olaylar bittiğinde düşmanlarımızın yaptıklarını değil dostlarımızın sessizliğini hatırlayacağız. Murat abi, T2 A17'den Furkan Acar. Diğer kurumlarda yatmakta olan dostlarım Mehmet Can Ekim, Deniz Şakircan, Palit Samet Akşi, Cem Acar, İbrahim Çelebi, Zübeyir Akyüzüm kardeşlerime bir değil bin selam olsun. Özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T2 A4 koğuşuna yatmakta olan Vedat Sürer. Koğuşumuzda yatmakta olan başta koğuşumuzun dayısı Foçalı Serhat Küçük ve Mertcan Karayüz kardeşim, ayrıca Hasan Günler, Mustafa Meral, Mustafa Badak, koğuşumuzda bulunan koğuş arkadaşlarımıza selam olsun. Diğer kurumlarda yatmakta olan kardeşim Devlet Sürer, Şehmus Sürer, Mazlum Sürer, yeğenlerim Ali Sürer, Gökhan Sürer ve dostlar Azat Başak, Serkan Öncü, Eyüp Yıldırım, Hişman Alabay ve dayımız Fevzi Alabay'a, tüm mahkumlara tez zamanda ailelerine ve sevdiklerine kavuşmaları dileğiyle hepimizi Allah kurtarsın. Ben 3 nolu B12 koğuşuna bulunan Devlet Sürer, başta benim için çok değerli ve kıymetli abim Vedat Sürer ve Şehmus Sürer olmak üzere Mazlum Sürer, Ali Sürer, Gökhan Sürer, Azat Sürer hepsine selam eder. Yüce Allah'a emanet ediyorum. Civan Haco'dan Velatam'ın şarkısı kıymetli canlarıma gelsin. Hayırlı akşamlar. Bakalım var mı? Bu saate kadar gelen mesajlarınızı paylaştım. Şimdi son kardeşlerimin bir şarkı, son kayıt mesajlarını da

paylaşacağım. Sonrasında SMS'e geçeceğim. Kardeşlerim bir kez daha hatırlatmış olalım. Yaklaşık bir 20 dakikalık bölümü kaldı şarkılarla beraber. Evet, bir 20 dakika sonrasında kaldığımız yerden devam edecek Murat'la Gönül.

0: Sinan Dağ ve Rafet Kale katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
1: Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben Sergen Gürgür, başta atam Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum.

0: Dışarıyı merak etme, herkes iyi, seni bekliyoruz sadece. Bizimkilerin de hepsinin sana selamları var baba. Seni seviyoruz, kendine iyi bak. Reisim Eyüp Gürgür, seni seven Sergen Gürgür. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Sergen Gürgür, başlar reisimiz Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyoruz. Aslan abim Ertuğrul Gürgür, Niyazi Gürgür, Tansu Gürgür, Tinay Gürgür, Mahmut Tunç, Feridun Çam, kardeşim Bobby, Ahmet Kortak, Muratcan Yıldız, Berdan Kiper, Servet Kiper, Tufan Sürget, Özcan Yıldız, ismini sayamadım, bizi tanıyan herkese selamlar olsun. Sizleri seven Sergen Gürgür. Selamünaleyküm, aleyküm selam Hasan kardeşim. Ben TK1 koğuştan Keko Hasan, yani Hasan Maden, öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan aslan yürekli amcam Eyüp Gürgür başta olmak üzere. Dostum abim Samet Kılınç, baba yarısı Davut Demirkıran, Bülent Bulut, Bayram İpek, Halis Gül, Erdinç Ballıkaya, Özgür Bulut, Emin Sırtlan, Ahmet Fırfır, Nazilli'nin gülü Mustafa Güçlü, Baran Altın Top, Çakır Koçak, Onur Bertuger, Özçınar Uğurcan, Bilgi, Eray Dönmez, Doğu Karin, Baran Şimşek, Can Ergin ve bir nolu B18'de olan aslan abim, kuzenim ve koğuşuna da selamlar olsun. Gece bir söz. Herkes aynı anda aynı geceyi yaşar ama herkesin karanlığı farklıdır kardeş. Gecen güzel olsun Can Murat Bingöl abim. Sağ olasın Hasan kardeşim hepimizin. Ben TK1 koğuşundan Davut Ali Demirkıran, kadın kapalıda olan Vildan Komaz. Aşkım üzülme, senin arkanda dağ gibi kocan ve çocukların var. Ben varken buralar sana yakışmaz sultanım. Hedef yüce ise katlanmak da en az onun kadar olmalıdır. Sonunda sevgi sevgiliye varan yol zor olsa da yürümeye değmez mi aşkım? Seni seven kocan, manevi oğlum Hasan ve çok değerli Gamze Maden'e de selamlarım. Bakidir sizi bize sevdirene emanet ediyoruz. Ben TK1 koğuşundan Nazilli'den Mustafa Güçlü, koğuşumuzun adaletini sağlayan reisimiz Eyüp Gürgür başta olmak üzere Mehmet Şahin, Bülent Bulut, Davut Demirkıran, Kadir Şahin, Erman Yakuboğlu, Çakır Koçak, Ali Oğuz Kaplan, Kazmacı İbrahim, Sedat Ocaker, Gökhan Aydın, Hasan Maden, Adil Soner Özünal, T1'de olan Mesut Öz, bu derlere selamlarım sonsuz bakidir. Selamünaleyküm Murat abi. Ben TK1 koğuşundan altında Kandereli Keko Hasan, yani Hasan Maden, aleykümselam Hasan kardeşim. Kadın kapalı B7 olan dişi aslanım Gamze Maden'e sesleniyorum. Gamzem kalbimin tek sahibi, kurban oldum sol yanım. Seni öyle bir seviyorum ki ne kelimeler yeter ne de nefesim, canım karım benim. Kalbi güzel sevdim. İnanıyorum ki çok az kaldı, Allah'ın izniyle bir daha bir saniye bile ayrılmamak üzere ebediyen kavuşacağız. Kavuşacağımız zaman da sana sımsıkı sarılıp gözlerinin içine bakıp seni seviyorum demeyi Allah'a yemin olsun sabırsızlıkla bekliyorum. Seni canımdan çok seviyorum ve o kadar da çok özlüyorum dişi aslanım benim. Kalbim Gamzem. Selamünaleyküm Can Murat abi. Ben TK1 koğuşundan altında Kandere Keko Hasan, yani Hasan Maden. Kadın kapalı B7 olan ahiretlim olan canımın yarısı sol yanım helalim Gamze Maden'e sesleniyorum. Ömrüm kadın, sen benim yeryüzünde başıma gelebilecek en güzel varlıksın. Yalan dünya, dünyadaki tek gerçeğimsin, karanlığımı aydınlatan ışığımsın. Sen var ya benim her şeyimsin gülüm, her şeyim. Seni canımdan çok ve her şeyden herkesten çok seviyorum. Kalbim kadın, seni çok çok seven kocan Hasan Maden. Gece bir söz taşıdın yürek korkuya tanımıyorsa, hasmın ya Firavun olsun ya da Nemrut. Ben TK1'den Altın Dağlı Kandereli Keko Hasan, kadın kapalı B7'de olan Gamze Maden'e sesleniyorum. Gamzem yine sensizliğin canımı yaktığı günlerden bir günde, her gün olduğu gibi sen benim bugünüm, yarınım, her şeyimsin. Allah'a yemin olsun seni bu dünyada, ahirette de çok seveceğim. Sen benim alın yazımsın, helalimsin. Bir umutla beklediğim kalbimsin. Seni her şeyden ve herkesten çok seviyorum. Ve bir o kadar da özlüyorum seni iki cihanda da çok seven ve sevecek olan kocan Hasan Maden. Gece bir söz, başkalarının gölgesi altında yaşayanlar unutmasınlar. O günde gün batımı vardır.
1: Sinan Dağ ve Rafet Kale tüm dostlara hayırlı tahliyeler diler.

selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Sergen Gürgür, başta atam Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Dışarıyı merak etme, herkes iyi, seni bekliyoruz sadece. Bizimkilerin de hepsinin sana selamları var baba. Seni seviyoruz, kendine iyi bak. Reisim Eyüp Gürgür, seni seven Sergen Gürgür. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Sergen Gürgür, başta reisimiz Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyoruz. Aslan abim Ertuğrul, Gürgür Niyazi, Gürgür Tansu, Gürgür Tinay, Gürgür Mahmut Tunç, Feridun Çam, kardeşim Bobby, Ahmet Kortak, Muratcan Yıldız, Berdan Kiper, Servet Kiper, Tufan Sürget, Özcan Yıldız, ismini sayamadım, bizi tanıyan herkese selamlar.

0: olsun sizleri seven Sergen Görgör. Selamünaleyküm, aleyküm selam Hasan kardeşim. Ben TK1 koğuştan Keko Hasan, yani Hasan Maden, öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan aslan yürekli amcam Eyüp Görgür başta olmak üzere. Dostum abim Samet Kılınç, baba yarısı Davut Demirkıran, Bülent Bulut, Bayram İpek, Halis Gül, Erdinç Ballıkaya, Özgür Bulut, Emin Sırtlan, Ahmet Fırfır, Nazilli'nin gülü Mustafa Güçlü, Baran Altıntop, Çakır Koçak, Onur Bertuger, Özçınar Uğurcan, Bilgi, Eray Dönmez, Doğu Karin, Baran Şimşek, Can Ergin ve bir nolu B18'de olan aslan abim, kuzenim ve koğuşuna da selamlar olsun. Gece bir söz. Herkes aynı anda aynı geceyi yaşar ama herkesin karanlığı farklıdır kardeş. Gecen güzel olsun Can Murat Bingöl abim. Sağ olasın Hasan kardeşim hepimizin. Ben TK1 koğuşundan Davut Ali Demirkıran, kadın kapalıda olan Vildan Komaz, aşkım üzülme, senin arkanda dağ gibi kocan ve çocukların var. Ben varken buralar sana yakışmaz sultanım. Hedef yüce ise katlanmak da en az onun kadar olmalıdır. Sonunda sevgi sevgiliye varan yol zor olsa da yürümeye değmez mi aşkım? Seni seven kocan, manevi oğlum Hasan ve çok değerli Gamze Maden'e de selamlarım. Bakidir sizi bize sevdirene emanet ediyoruz. Ben TK1 koğuşundan Nazilli'den Mustafa Güçlü, koğuşumuzun adaletini sağlayan reisimiz Eyüp Görgür başta olmak üzere Mehmet Şahin, Bülent Bulut, Davut Demirkıran, Kadir Şahin, Erman Yakuboğlu, Çakır Koçak, Ali Oğuz Kaplan, Kazmacı İbrahim, Sedat Ocaker, Gökhan Aydın, Hasan Maden, Adil Soner Özünal, T1'de olan Mesut Öz, bu derlere selamlarım sonsuz bakidir. Selamünaleyküm Murat abi. Ben TK1 koğuşundan altında Kandereli Keko Hasan, yani Hasan Maden, aleykümselam Hasan kardeşim. Kadın kapalı B7 olan dişi aslanım Gamze Maden'e sesleniyorum. Gamzem kalbimin tek sahibi, kurban oldum sol yanım. Seni öyle bir seviyorum ki ne kelimeler yeter ne de nefesim, canım karım benim. Kalbi güzel sevdim. İnanıyorum ki çok az kaldı, Allah'ın izniyle bir daha bir saniye bile ayrılmamak üzere ebediyen kavuşacağız. Kavuşacağımız zaman da sana sımsıkı sarılıp gözlerin içine bakıp seni seviyorum demeyi Allah'a yemin olsun sabırsızlıkla bekliyorum. Seni canımdan çok seviyorum ve o kadar da çok özlüyorum dişi aslanım benim. Kalbim Gamzem. Selamünaleyküm Can Murat abi. Ben TK1 koğuşundan altında Kandere Keko Hasan, yani Hasan Maden. Kadın kapalı B7 olan ahiretlim olan canımın yarısı sol yanım helalim Gamze Maden'e sesleniyorum. Ömrüm kadın, sen benim yarı yüzünde başıma gelebilecek en güzel varlıksın. Yalan dünya, dünyadaki tek gerçeğimsin, karanlığımı aydınlatan ışığımsın. Sen var ya benim her şeyimsin gülüm, her şeyim. Seni canımdan çok ve her şeyden herkesten çok seviyorum. Kalbim kadın, seni çok çok seven kocan Hasan Maden. Gece bir söz, taşıdığın yürek korkuya tanımıyorsa hasmın ya Firavun olsun ya da Nemrut. Ben TK1'den Altındağlı Kandereli Keku Hasan, kadın kapalı B7'de olan Gamze Maden'e sesleniyorum. Gamzem, yine sensizliğin canımı yaktığı günlerden bir günde, her gün olduğu gibi sen benim bugünüm, yarınım, her şeyimsin. Allah'a yemin olsun seni bu dünyada, ahirette de çok seveceğim. Sen benim alın yazımsın, helalimsin. Bir umutla beklediğim kalbimsin. Seni her şeyden ve herkesten çok seviyorum. Ve bir o kadar da özlüyorum seni, iki cihanda da çok seven ve sevecek olan kocan Hasan Maden. Gece bir söz, başkalarının gölgesi altında yaşayanlar unutmasınlar. O günde gün batımı vardır.
1: Sinan Dağ ve Rafet Kale katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
0: Öncelikle selamünaleyküm Murat abi. Ben bir nolu B18'den Altındağlı Kürt Turan Korunur. Aleykümselam Turan kardeşim. Başta abilerim olan Halil Karagöz ve Mehmet Karagöz olmak üzere kuzenim, kardeşim Aslan Maden, dostlarım olmak üzere Samet Cinoğlu, Hakan Uçar, Affan Yılmaz, Ozan Ahmet Kartal, Kerim Bakır, Berkant Baran, Fırat Korkmaz'a selamlarım bakidir. Bu derlere Level 5'ten babayla zor yarışırlar şarkısı armağan olsun. Gece bir söz, dik durmayan başın gövde ihtiyacı yoktur, Turan Korunur. Ben bir nolu B18'den Turan Korunur. Başta abim olan Halil Karagöz, kuzenim Hasan Maden ve kadın kapalıda olan değerlisi Gamze Maden. Ayrıca dostlarım altı üstün alan Ahmet Tan, Egemen Da, Poyraz Sayacı, Baran Aykurt, Samet Cinoğlu, TK1 koğuşuna Ozan Yazar, Özcan Yazar ve kardeş koğuş A7'ye bin selam olsun. Abim Halil Karagöz der ki güzel şeyler zaman alır. Ben T1B18'den Halil Karagöz kadın kapalıda yatan canıma hitaben. Bilmekle inanmak farklıdır sevgilim. Beni sevdiğini istediğin kadar tekrar edebilirsin. Gerçek olup olmadığını anlamak için bekleyeceğim. Dil söyler, zaman kanıtlar. A7'de yatan canlarım Ozan ve Özcan yazar. Sizler benim canımsınız. Not babalar sözünü tutar. Allah'a emanet olun canlar. Kolay gelsin Murat abi. Ben T1B18'den Halil Karagöz. Sağ ol Halil kardeşim. Aynı kurum A7'de olan can kardeşlerim eski İzmirli Ozan yazar ve Özcan yazar olmak üzere tüm canlara selam olsun. Ayrıca kadın kapalda yatan prensesime blok 3'ten sebebi yar şarkısını armağan ediyorum. Halil Karagöz. Ben Birinoğlu B18'den Samet Cinoğlu Murat abi senin aracılığıyla aynı kampüs farklı akvaryumlarda bulunan dostlara hitaben başta abim Halil Karagöz olmak üzere C17'de bulunan Ankaralı Mami, B11'de bulunan Caner Çelik ve kardeş koğuşumuz A7'de bulunan Ozan Yazar, Özcan Yazar kardeşlere selam ediyorum. Ayrıca dostum Kerim Bakır'a bin selam olsun bu canlara Ali Kınık'tan Kurtlar Sofrası armağan ediyorum. Sana da kolay gelsin Murat abi ben Samet Cinoğlu sağ olasın Samet kardeşim. Ben Birinoğlu B18'den Samet Cinoğlu, abim Halil Karagöz başta olmak üzere dostlarım Hakan Uçar, Ozan Ahmet Kartal, Mete Dökme, Kerim Bakır, Afvan Yılmaz'a selamlarım bakidir. Gece söz geçmez dediğimiz kaçıncı gecenin sabahına uyanacaksınız. Kolay gelsin Murat abi ben Samet Cinoğlu. Ben Birinoğlu B18'den Samet Cinoğlu başta abim Halil Karagöz akabinde Osman Sucu, Volkan Şemdil, Ozan Ahmet Kartal, Kerim Bakır, Afvan Yılmaz, Hakan Uçar, Utku Büyüme, Mete Dökme. A7'de bulunan dostlarım Ozan Yazar, Özcan Yazar, Berkay Özel, Gürbüz abimize bin selam olsun. Gece söz bazılarının kendini ispatlamaya ihtiyacı yoktur. Ben sizin başladığınız yolun sonuyum. Ben Samet Cinoğlu kolay gelsin Aslan Murat Bingöl abim. Sağ olasın Samet sağ ol kardeşim benim. Güzel günlerin ağır bedelleri vardır. Göze alan yaşar. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B18'den Ozan Ahmet Kartal. Aleykümselam Ozi kardeşim. Aynı ortamı paylaştım derdi dostlarım Afvan Yılmaz, Mete Dökme, Samet Cinoğlu, Kerim Bakır, Murat Korkmaz, Hakan Uçar, Turan Korunur. Ayrıca kardeş koğuşumuz olan A7'de bulunan Ozan Yazar, Özcan Yazar ve Çınar Tepeli Uğur Tezcan'a selamlarım bakidir. Sana da kolay gelsin Murat abim. Seviyorsun. Ben Ozan Ahmet Kartal. Sağ ol Ozi. Ben de sizleri seviyorum. Sabır boyun eğmek değil mücadele etmektir. Kolay gelsin Murat abi. Ben T1B18'den Ozan Ahmet Kartal. Farklı kurumlarda bulunan başta canım kanım iki gözüm Resul Kartal Kemal Paşa'nın efsanesi amcam Aydın Demirbaş namı der Kürt Aydın olmak üzere. Sefa Haral Boksör Çağrışçı Ferhat Avşar Fırat Gizgin Ufuk Soylu İsmail Soylu Yakup Atala Yunus Çorlu Poyraz Sayacı. Son olarak B1C18'de bulunan Mesut Çaylak ve Beşir Acar'a da selamlar olsun Eyüp Anlar. Su misali şarkısı amcam Aydın Demirbaş ve Aslan kardeşim Resul Kartal'a armağan olsun. Ben Ozan Ahmet Kartal.
1: Sinan Dağ ve Rafet Kale tüm dostlara hayırlı tahliyeler diler.
0: Selamünaleyküm Murat abi. T1A3 Ölümsüzler Koğuşu'ndan Uğur Koç. Aleykümselam Uğur kardeşim. Başta olmak üzere kıymetli abi ve kardeşlerim Gümüş Palalı Murat Erez Namıdar Balina. Abim İlhami Türkmen Bergamalı Gökhan Çalışkan Antepli Ahmet Gezer Namıdar Rafik. Ekselans Kaan Körpınar kıymetli kardeşlerim Nezir Işıklı Hamza Yıldırım Onur Sevinç Gökhan Özbüçer Enes Hadaman. Serhat Bozdaş, Berkan Mert Türk, Alpaslanlı Namıdar, Hançer, Üçnoğlu B14'te bulunan Engin Çam ve Nezir Işıklı'nın değerlisi Mert Işıklı'ya ve tüm adı geçen abi kardeşlere sonsuz sevgi saygılarımı iletirim. T1A20 koğuşundaki kıymetli kayınçom Ethem Gülen'e selamlarım bakidir. Hayata korkusuzca bakanlar ölümden de korkmazlar. A3 koğuşundan Uğur Koç. Selamünaleyküm aleyküm selam T1A3 Ölümsüzler Koğuşu'ndan Murat Erez Namıdar Balina. Aynı ortamı paylaştım başta derli abim İlhami Türkmen Antepli Ahmet Gezer Namıdar Rafik Bergamalı Gökhan Çalışkan Engin İrvasa Sarsılmaz Serhat Bozda Onur Sevinç Yaniddin Berkan Mert Türk Alpaslanlı Yılmaz Şan Ecellioğlu Sarı Apo Ekselans Kan Körpınar İbrahim Dağlı Arda Kır Nezir Işıklı Gökhan Özbiçer ve kardeşim Erdi Taş ile Dayıkolu Engin Kaya canlarıma selamlarım bakidir. Delikanlıya haini garibana kurnazlık yapılmaz ve selam. Ben T1 A3 ölümsüzler koğuşundan Murat Erez namı der balina. Buradan farklı akvaryumlarda bulunan değerli canlılar başta kardeşim Can Erez namı der balina. Yakup Kaya ve Murat Kaya, Erhan Teker, Gökhan Ecellioğlu, Bilal Yavuzer, Berhan Teğliman yani

0: Hanlı, Emirhan Yiğit, Balina Vedat Budak, Balina Umut Budak, Orhan Işıksoy, Şehmuz Sular, Sedat Bulut, T1A2 koğuşundaki Gümüş Balalı Ferhat kardeşim ve benim için kıymetli abim Abdülkadir Baytur'a selamlarım. Bakidir onurlu bir yaşam, gizli bir mücadele, yan mırın yan azadi. Ben T1A3 Ölümsüzler koğuşundan Ahmet Gezer, namı der Rafik, burada aynı ortamı paylaştım. Başta değerli abim İlhami Türkmen, Gümüş Balalı Murat Erez, namı der Balina, Bergamalı Gökhan Çalışkan, Engin İrvas'a Sarsılmaz, Serhat Bozdaş, Onur Sevinç yani Dino Berkan, Mert Türk, Alpaslanlı, Yılmaz Şan, Ecellioğlu, Sara Afo, Ekselas, Kaan Körpınar, Şehmuz Polat, İbrahim Dağlı, Arda Kır, Nezir Işıklı, Gökhan Özbüçer ve kardeşim Erdi Taş, bu değerli canlara selamın bakidir. Dostum Balina Murat der ki alem kolpayı kaldırmaz, aslanlara selam olsun. Ben T1A3 Ölümsüzler koşulan Ekselans Kaan Körpınar, burada yani ortamı paylaştım abilerim başta olmak üzere. Gümüş Balalı Murat Erez, namı der Balina, Antepli Ahmet Gezer, namı der Rafik, İlhami Türkmen, Engin İrvas'a, Bergamalı Gökhan Çalışkan, Şehmuz Polat, namı der Don Cici, Erdi Taş'a ve dostlarım, kardeşlerim Sarı Apo, Serhat Bozdaş, Sarsılmaz, Berkan, Mert Türk, Alpan Sanlı, Onur Sevinç yani Dino, Yılmaz Şen, Ecellioğlu, Arda Kır, Uğur Koç, İbrahim Dağlı, Nezir Işıklı ve Yakup Enç olmak üzere ortamımı paylaştım. Bulunan bu canlara bin selam olsun. Bizi tanımayan çekemez, tanıdığımı vazgeçemez. T1A3 koğuşundan Ekselans Kaan Körpınar. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1A3 Ölümsüzler koğuşundan Kuruçay'la Arda Kır. Aleykümselam Arda kardeşim. Öncelikle aynı koğuşta kader birliği yaptım abi dostlarım. Gümüş Balalı Murat Erez, namı der Balina, İlhami Türkmen, Antepli Ahmet Gezer, namı der Rafik, Ekselans Kaan Körpınar, Onur Semiç, namı der Dino, Berkan Mert Türk, Alpaslanlı'nın namı der Hançer, can dostum Kuruçaylı, Yılmaz Şen Ecellioğlu, Gökhan Çalışkan, Engin İrvas'a, Şakran Açık'ta bulunan dayım Turan Akboğa, kardeşim Hüseyin Başdelen, A6 koğuşuna bulunan amcam Gökhan Ecellioğlu, bu derlere bin selam ediyorum. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. Balina Murat abim der ki garibe tekme atmak bize yakışmaz, kurtlar sofrasında zalimi düşürür yeriz, Allah bizi kendini büyük görenlerden kadar küçültmesin. Ben T1A3 Ölümsüzler koşulan Ahmet Gezer, namı der Rafik. Öncelikle B11 koşuna yatan suç ortağım can kardeşim Abdülkadir Bozkurt, C16'da yatmakta olan Murat Yurdagül, namı der Rus Şiko, T3'te yatmakta olan Mehmet Yurt, namı der Direş, Sinan Işık, Poç Açık'ta bulunan kardeşim Volkan Çakmak, Aydın Çine'de bulunan Daykolu Engin Kaya, T1A6'da bulunan Gökhan Ecellioğlu, değerli abimiz Abdülkadir Baytur ve sofrasını paylaştı Yakup Kaya ve Murat Kaya, T1 B11'de bulunan Erhan Teker, Fırat Gizgin, Hasan Kula, Balina Murat'ın derlisi Balina Can Erez, bu canlara selamlarımız bakidir. Ayrıca Gaziantep Nizip Torun aşiretine de bin selam olsun.
1: Sinan Dağ ve Rafet Kale tüm dostlara hayırlı tahliyeler.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B7'den Gurur Şahan. Aleyküm selam Gurur kardeşim. Koğuşumda bulunan değerli dostlarım, abilerime, kardeşlerime hitaben başta dostum Limon Tepeli, Atakara, Mustafa, Yalçın yani Müçi, Kemal Camgöz, Durmuş Alvas, Emir Akdemir, Kadir Çelik, Veysi Yıldırım, Erdal El Almış, Ömer Özmen, Emrecan Doğan, Hamza Ulutepe, Emircan Kaplan ve Çağdaş Eroğlu dostlarıma bin selam ediyorum. Bu derlere Tahir Uçar'dan Kanlı Felek şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B7'den Limon Tepeli Atakara. Aleyküm selam Ata kardeşim. Öncelikle koğuşumuzda bulunan derdi dost ve kardeşlerim Gurur Şahan, Mustafa Yalçın yani Mıçı, Yamanlardan Kemal Camgöz, Durmuş Albas, Emirhan Akdeniz, Kadir Çelik, Veysi Yıldırım, Ömer Özmen, Erdal El Almış, Hamza Ulutepe, Emirhan Kaplan, Emrecan Doğan. Farklı koğuşta bulunan değerli abi dostlarım Fırat Çağrıbeyke, Kurtuluş Şakarlı, Çağdaş Eroğlu, bu canlara Hüseyin Kağıt'tan Bedenimi Keserim şarkısı armağan.

olsun. Sana da selam olsun Murat abi. Ben Limontepe'li Ata Kara, sağlasın Ata kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B7'den Mustafa Yalçın, yani Mıçı. Aleykümselam Mustafa kardeşim. Aynı kurumda ve farklı kurumlarda bulunan değerli abi kardeşlerim, Samet Özdemir başta olmak üzere akabinde Emir Özdemir, İbrahim Özdemir, Ömer Yüksel, Şahin Erdem, Polat Yalçın, Ahmet Yalçın, Olcan Aydın, Görkem Akyüz,

Mustafa Yalçın yani Mıçı. Koğuşta bulunan değerli dostlarım, abilerim, kardeşlerime hitaben başta abim Limon Tepeli, Atakara, Gurur Şahan, Emirhan Akdeniz, Kemal Camgöz Durmuş, Albaz, Kadir Çelik, V.C. Yıldırım, Erdal El Almış, Ömer Özmen, Emrecan Doğan, Hamza Ulutepe, Emircan Kaplan ve farklı koğuşta bulunan Aslan abim Can Dost Eroğlu'na bin selam olsun. Bu derlere Ahmet Kaya'dan Penceresiz Kaldım Anne şarkısı armağan olsun Mıçı. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B7'den Kadir Çelik yani Dijvar. Aleykümselam Kadir kardeşim. Aynı kurumda bulundum değerli dostlarım İsa Erin, Azat Kerim, Kaçan Oğuzhan Erol, Serkan Üçer ve Mert Toprak yani Kaleli Japon ve farklı kurumlarda bulunan Efe Gündüz, Botan Kartal, Murtakeden Ferhat yani Kürdo. Bu derlere bin selam olsun. Hazar Yıldız'dan kadere kurban mı gideceğiz? Hayatın kadere kurban mı gidecek hayatımız şarkısı armağan olsun.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B7'den Kadir Çelik, yani Dijvar. Aleykümselam Kadir kardeşim. Koğuşta bulunan derdi dostlarım, abilerime, kardeşlerime hitaben Atakara, Gurur Şahan, Durmuş Albaz, Mustafa Yalçın, Emirhan Akdeniz, Kemal Camgöz, Veysi Yıldırım, Ömer Özmen, Erdal Elalmış, Emrecan Doğan, Hamza Ulutepe, Emircan Kaplan ve Can Dost Eroğlu abi kardeşlere bin selam ederim. Bu derler Ahmet Kaya'dan olmasaydı sorumuz böyle şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B7 koğuşundan Ömer Özmen. Aleykümselam Ömer kardeşim. Koğuşumda bulunan derli abi kardeşler başta Atakar olmak üzere Gurur Şahan, Mustafa Yalçın yani Mıçı, Kemal Camgöz, Durmuş Albaz, Emirhan Akdeniz, Erdal Elalmış, Veysi Yıldırım, Hamza Ulutepe, Emircan Kaplan, Emrecan Doğan, bu canlara selamın bakidir. Murat abi, bizim için Enver Yılmaz'dan Bir Ali Mahkum şarkısını çalarsan sevinirim abi. Ben Ömer Özmen. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B7'den Yeşilyurtlu Emirhan Akdeniz. Aleykümselam Emirhan kardeşim. Koğuşta bulunan derdi dostlarım, abilerime, kardeşlerime hitaben başta abim Limontepe'li Atakara, Gurur Şahan, Mustafa Yalçın yani Mıçı, Kemal Camgöz, Durmuş Albaz, Kadir Çelik, Veysi Yıldırım, Erdal Elalmış, Ömer Özmen, Emrecan Doğan, Hamza Ulutepe, Emircan Kaplan ve farklı koğuşta bulunan derli abi dostlarım Fırat Çağrı, Beyke Kurtuluş, Şakarlı, Can Dost Eroğlu, Polat Can, Aslan, Yıldırım Bozda bin selam olsun. Bu derlere Eyüp Han'dan Nerede Kardeş şark sarman olsun. Sana da selam olsun Murat abi. Ben Yeşilyurtlu Emirhan Akdeniz, sağ olasın Emirhan kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B7'den Kemal Camgöz. Aleykümselam Kemal kardeşim. Öncelikle farklı kurumlarda bulunan derli canlar başta babam Binali Deniz Camgöz olmak üzere Cengo Özen, Onur Camgöz, Ertuğrul Gürgür, Can Dost Eroğlu, Atakara, Güner, Atakan, Lüder, Doğukan, Altun ve son olarak Barış Turan'a da selam olsun. Ve son olarak şu sözle bitirmek istiyorum. Kimin kayı hızlıysa ona binmeye çalışanlar, bu deniz sizi de boğar. Murat abi, bu canlara denizlerin dalgasıyım armağan olsun. Ben Kemal Camgöz. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B7'den Karşıyakalı Durmuş Albaz. Aleykümselam Durmuş kardeşim. Koğuşumda bulunan derdi dostlarım, abilerime, kardeşlerime hitaben Limontepe'li Atakara, Gurur Şahan, Mustafa Yalçın yani Mıçı, Emirhan Akdeniz, Kemal Camgöz, Kadir Çelik yani Dijvar, Veysi Yıldırım, Erdal Elalmış, Ömer Özmen, Emrecan Doğan, Hamza Ulutepe, Emircan Kaplan ve farklı kurumlarda yatan dostlarım Kaan Kaya, Muhammed Mustafa Aydın'a bin selam olsun. Bu derlere Ahmet Kaya'dan Karar Vermek Zor şarkısı armağan olsun.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B7'den Emrecan Doğan. Aleykümselam Emrecan kardeşim. Aynı kurumda bulundum. Abilerime, kardeşlerime hitaben başta abim Hüseyin Enç, Nurullah Keleş, Muhammed Varsak, Orhan Özcan, Yakup Enç, İsa Enç, İrfan Öz Yılmaz, Atilla Enç, Ufuk Güven, Cihat Oktar'a bin selam ediyorum. Bu canlara Ahmet Kaya'dan Dostum Dostum şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B7'den Emrecan Doğan. Aleykümselam Emre kardeşim. Koğuşumuzda bulunan değerli dost ve kardeşlerim Gurur Şahan, Mustafa Yalçın, Kemal Camgöz, Ata Kara, Veysi Yıldırım, Durmuş Albaz, Kadir Çelik, Erdal El Almış, Ömer Özmen, Emirhan Akdeniz, Hamza Ulutepe, Emirhan Kaplan, bu değerli canlara selam ediyorum. Bu değerlere Ferhat Tunç'tan Kanmasınlar şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B7'den Kemal Camgöz. Aleykümselam Kemal kardeşim. Koğuşumuzda bulunan değerli abi kardeşlerim başta Atakara olmak üzere Gurur Şahan, Mustafa Yalçın yani Mıçı, Emirhan Akdeniz, Durmuş Albaz, Kadir Çelik, Emre Can Doğan, Veysi Yıldırım, Erdal El Almış, Ömer Özmen, Hamza Ulutepe, Emircan Kaplan, bu değerli canlara selam ediyorum. Gözlerinizden öpüyorum. Murat abi bizim için Enver Yılmaz'dan icap edermiş şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B7'den Erdal El Almış. Aleykümselam Erdal kardeşim. Koğuşumuzdaki kardeşlerime senin aracılığınıyla selam etmek isterim. Başta olmak üzere Limon Tepeli, Atakara, Gurur Şahan, Mustafa Yalçın yani Mıçı, Durmuş Albaz, Kemal Camgöz, Emirhan Akdeniz, Kadir Çelik, Veysi Yıldırım, Ömer Özmen, Emrecan Doğan, Hamza Ulutepe, Emircan Kaplan, Taner Cevizkıran, Nazım Koyuncu, bu değerlilere bin selam olsun. Kardeşlerime hüzünden bir yalanmışsa şarkısını armağan ediyorum. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B7'den Veysi Yıldırım. Aleykümselam Veysi kardeşim. Koğuşta bulunan değerli dostlarım, abilerime, kardeşlerime hitaben. Limon Tepeli, Atakara, Mıçı, Gurur Şahan, Mustafa Yalçın yani Mıçı, Emirhan Akdeniz, Kemal Camgöz, Kadir Çelik, Erdal El Almış, Ömer Özmen, Emrecan Doğan, Emircan, Hamza Ulutepe ve A15'te yatan suç ortağım Davut Baran, Ömer Baran Tekin, Baran'a bin selam olsun. Bu derlere Azer Birbiden Gurbet Hapishanesi şarkısı armağan olsun.

kayıt mesajlarımızı bitirdik. Şimdi kız kardeşimize iki haftadır söz vermiştik. Bozkurt Özkurt kardeşimin eşi kız kardeşim. Vallahi kusura bakma. Bazen oluyor bazen olmuyor vakit zaman. Şimdi hemen kardeşimin ne istemişti? Senin kadar hiç kimseyi sevmedim. Bozkurt Özkurt kardeşimin eşi kız kardeşim. Hemen söylemeye çalışayım. Ondan sonra SMS'e geçelim. Hadi bakalım. Hava çok yağmurlu, duraklar sessiz.

Nereye kayboldun benden habersiz? Gidecek bir neden göremiyorum. Ayrılığa bir sebep bulamıyorum.

Hava çok yağmurlu, duraklar sessiz. İnsanlar nerede, ben varım sensiz. Nereye kayboldun benden habersiz? Gidecek bir neden göremiyorum. Aylar oldu, yıllar oldu gelmedin. Senin kadar hiç kimseyi sevmedim. Bir gün olsun kıymetimi.

Senin kadar hiç kimseyi sevmedim. Bir gün olsun kıymetimi bilmedin. Ah özledim. Gülmedi şu bahtım her gün ah.

Sönmeyen ateş bıraktın, gidecek bir sebep bulamıyorum. Ayrılığa bir neden bulamıyorum. Gülmedi şu bahtım, her gün ağladım. Söyle de bileyim, sana ne yaptım? İçimde sönmeyen ateş bıraktın, gidecek bir sebep bulamıyorum. Ayrılığa bir neden bulamıyorum. Aylar oldu, yıllar oldu, gelmedin. Senin kadar hiç kimseyi sevmedim. Bir gün olsun kıymetimi bilmedin. Ah, özledim. Aylar oldu, yıllar oldu, gelmedin. Senin kadar hiç kimseyi sevmedim. Bir gün olsun kıymetimi bilmedin. Ah, özledim, dedi baba. Evet, hadi bakalım son mesajları paylaşalım. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3A20 Koşlan Çapa Hakan Eceler. Aleykümselam kardeşim benim. Senin aracınla gece şöyle bir söz bırakmak istiyorum. Adam olmak cinsiyet değil, şahsiyet ve karakter meselesidir. Sana güveneni yarı yolda bırakıyor, sırtından hançerliyorsan ortalıklarda adamım diye dolaşmayacaksın. Adam gibi adam olmak omurgalı bir duruş. Onur, şeref, hasiyet ve yürek ister. O sebeptendir ki yüreği yiğit olanın her sözü yemin, her hareketi de teminattır. Sana da iyi yayınlar Murat abi. Çapa Hakan Ecerel sağ olasın Hakan kardeşim. Murat abi, ben T3A20 Koşulan Çapa Hakan Ecerel. Bu gece bir söz bırakmak istiyorum. Bize delikanlılığın dersini vermeye kalkanlar önce kendi geçmişlerindeki kırıkları onarsınlar. Biz rüzgara göre yön değiştirenlerden değil, rüzgarı karşıyanlardanız. Yıkılmadık, sadece daha sağlam basmak için biraz durulduk. Şimdi sıra bizde. Sana da iyi yayınlar Murat abi. Çapa Hakan Ecerel. Murat abi, ben T3A20 Koşulan Çapa Hakan Ecerel. Bu gece bir söz bırakmak isterim. Sırtımızdaki hançer izleri bizim rütbemizdir. Mevzu kazanmak değil, şerefiyle kaybetmeyi bilecek kadar büyük olmaktır. Bizim soframızda ihanete yer yoktur. Kelimelerin size ağır geliyorsa bu benim dilimin sertliğinden değil, sizin taşıdığınız karakterin hafifliğindendir. Sana da iyi yayınlar Murat abi. Çapa Hakan Ecerel. Selamünaleyküm, aleykümselam. T3C6'da yatan Mert Kayacıklı abime aslan abim. Can parçam, kanım, canım, arkandaki dam. Sen burada olsaydın bu yaşananların hiçbiri olmazdı be abim. İçim yanıyor, ciğerim kanıyor. Çok özledim seni, çık gel demek istiyorum. Elinde değil ki, gerekirse ömrümün sonuna kadar beklerim seni abim. Sen benim her şeyimsin, elbet bir gün mutlu ve beraber olacağız inşallah abim benim. Fiyakalı bir gençlik için maneviyat teferruattır. Emircan Övünç ölümsüzdür. Seni ölümüne seven kardeşin Poyraz Dinsel. Selamünaleyküm Murat abi. Bayraktan Sibel adam, aleykümselam kardeşim benim. C14 koşu ezel özel. Ablam az kaldı da. Seni çok özledim. Bu mesajı sana sabah 8.30'da işe giderken yazıyorum. Kulaklık takılı. Şarkı Kıvırcık Ali'den Ah Kardeş. Benim de gözümde yaş dinliyor ki. Ah nasıl dert, nasıl yara kardeş. Murat abim, benim için Kıvırcık Ali Ah Kardeş şarkısını çalar mısın? Seni çok seviyorum ablam. Selamünaleyküm Lider FM'in derdi sunucusu Murat Bingöl abim. Ben T3A8'den Yiğit Turan, estağfurullah Yiğit kardeşim, aleykümselam. Kıymetli abi kardeşlerim Baran, Berşe, Muhammed, Raşit, Taşkın, Muhammed, Yıldız, Selçuk, Tüter, Tevfik, Aydın, Yiğit, Şirin, Kemal, Argın, Müfütcan, Dülger, Ozan Akar, Murat abi Gazapizm'den bir şarkı çalarsan seviniriz. Gece de bir söz bırakmak istiyorum.
kıyıya bırakmaya göze alamayan yeni okyanusları keşfedemez. Gazap bizimden vardı kardeşim benim. Sırada vardı ama kaçta çalar o da size de gelsin. Değerli Murat Bingöl abim, ben T3B8'den Yiğit Turan. Öncelikle kıymetli abilerim Mert Yıldırım, Gencer Atıcı, başka kurumlarda ve koğuşlarda bulunan abi kardeşlerim Adem Sabırlı, Gökhan Karakoç, Amrah Tatlı, Serhat Sayan, Savaş Kaya, Savaş Aktaş, Volkan Kızılyer, bu canlara selam ederim. Varsa param pulun alem olur kulun, yoksa param pulun mezar olur yolun. Yiğit Turan. Murat abi yayınlar diliyorum. T1B18'de yatan sevgilim Kerim Bakır'a selam olsun. Dün pek müsait değildim. Konuşamadık seninle. Kusuruma bakma. Bir dahaki sefere telafi edeceğim inşallah. Umarım halin keyfin yerindedir. Kendine çok dikkat et. Kendini üzme. Ben de gayet iyiyim. Aynı koğuşta yatmakta olan Berkant Baran'a selam olsun. Doğum günün kutlu olsun. Bir dahaki sefere yanımızda mumlarını üflemen dileğiyle, biraz geç oldu ama affedersin. Umarım kendine çok dikkat et, kendini üzme. İlk müsaitliği kız kardeşim. Yarım gelen bir mesajın. Bir de neydi ismini? Berkant kardeşim. Eğer yanlış değilsem bayağı doğum günü mesajın var. Bilgin olsun kardeşim. Kulağın radyoda olsun. Ben Minnoş B7 koğuşundan kardeşim Dilo Biter, farklı koğuşta olan can ablam İrem Özkan radyo başına. Bizi kardeş yapan aradaki kan bağı değil, içerideki kalptir. Ve kardeş dediğin iyi ve kötü her anında yanında hissettirdiğindir. Seni canımdan çok seviyorum Gökhan Namlu. Benim seni görmem lazım. Ben kadın kapalı B7 koşuna yatmakta olan eski Çamlık kızı Nülüfer Berber Namıder Gamzeli Esmer. Ruhsatlı silah gibisiniz, kaydınız var ama icraatınız yok. Ben Nülüfer Berber, buradan bütün tanıdık kader mahkumlarına selam olsun. Murat abi T1B18'de yatmakta olan canım kardeşim Berkant Baran'a selam olsun. İyi ki doğdun aslan kardeşim. İyi ki varsın, sevgilerimle BT. Adana Kürkçüler E tipi kapalı cezaevi B19'da yatan Onur Doksal'a eşinden değil 4 duvar ölüm ayırana kadar kurban oldum. En kısa zamanda can parçam Agit Öztürk bitti sayılır. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2B12'den Ata Yıldız. Aleykümselam Ata kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Yusuf Çiftçi ve Emirhan Bitkin başta olmak üzere koğuşumuzdaki abidos kardeşlerim. Emer Akun, Ersin Örnek, Tolga Çakır, Şükrü Aracı, Veysel Bitkin, Hüseyin Morkaş, Hayri Ceyhanoğlu, Batuhan Ceyhanlıoğlu, Yusuf Arslan, Bertan Gürbüz, Orhan Tombulkaya, Baran Çetin Eren, Kolik, Enes Sıkmaz, Kubilay Kanlı Damar, Yiğit Akdemir, Özkan Şafak, Fikri Yüksekdağ, Özkan Özdemir, Ali Bilgin, Kaan Coşkun, Mehmet Şenol ve Ali Acar olmak üzere yarım gelen bir mesaj Ata kardeşim.

Tabii ben T2B12'den Ata Yıldız, koğuşumuzun adaletini sağlayan Yusuf Çiftçi ve Emirhan Bitkin başta olmak üzere koğuşumuzdaki Abdos kardeşlerim Emer Akun, Ersin Örnek, Tolga Çakır, Şükrü Aracı, Veysel Bitkin, Hüseyin Morkaş, Hayri Ceyhanlıoğlu, Batuhan Ceyhanlıoğlu, Yusuf Arslan, Bertan Gürbüz, Orhan Tombulkaya, Baran Çetin, Eren Kollik, Enes Sıkmaz, Kubilay Kalındamar, Yiğit Akdemir, Özkan Şafak, Fikri Yüksekdağ, Özkan Özdemir, Ali Bilgin, Kaan Coşkun, Mehmet Şenol ve Ali Acar olmak üzere. Bu da aynı mesajımız yarım gelmiş kardeşim Ata. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen'den Taner Çelik. Aleykümselam Taner kardeşim. Menemen kapalıda yatmakta olan C4 koğuşuna bulunan abilerim Ersin Çelik, Yusuf İslam, B1 koğuşuna bulunan kardeşim Salih Çelik, B2 koğuşuna bulunan Bekir Bedir Kınacı, abim C18 koğuşundan Oktay Karabalık. Bu abi kardeşlerime selam olsun, özgür günler yakındır, herkes kalbinin ekmeğini yer. Bu abilerime Ahmet Kaya'dan Geçmiyor Günler şarkısı armağan olsun. Murat abim nasılsın? Serkancığım, umarım iyisindir. Ben Tırtılı. Bu aralar çok kötü durumda. Seni çok özledim. Bir an önce artık çıkmanı istiyorum. İşler bildiğin gibi gidiyor. Herkes yolunda. Bugün de delirdim. Sana armağan ediyorum. Canım seni öpüyorum. İyi akşamlar. Kız kardeşim sağ olasın. Hep beraber yol alalım. Ben kadın kapalı B7 koğuşundan Gamze Maden. Burada TK A1 koğuşuna yatmakta olan Hasan Maden radyo başına. Aşkım o işi hallettim. Abine söyle avukatı göndersin yanıma. Acil gelebiliyorsa haftaya görüşüme gelsin. Seni herkesten ve her şeyden çok seviyorum. Murat abi ben T1'den Ozan Ahmet Kartal. T2'de bulunan amcam Aydın Demir Başa selam olsun. Eyüp Çan'dan su misali benden armağan olsun. Ayrıca yanımda yatmakta olan Abdi Çelik ve Can Polat Dikici'nin de selamları var sana. Amcam Allah'a emanet ol. Selamünaleyküm Murat abim, ben Kurtuluş Şakarlı. Aleykümselam Kurtuluş kardeşim. Menemen C18 Veli Çelenk radyo başına. Can kardeşim, dünkü mesajını duydum. Sen de her zaman yürekte kalptesin, bunu unutma. Bütün koğuşun sana çok selamları var. Allah'a emanet ol, sevgilerimle abin Kurtuluş Şakarlı. Ben Zümre, C8'de yatan Çilem Demir, Elif Bozkurt, Minem Ekitmen, Dilek Karakaya, canım ablalarım. Güzel kardeşlerim, bu şarkı size kalbimdeki kocaman sevgim ve bitmeyen özlemle gelsin. Mesafeler bizi ayırmasın, gönlümüz hep bir olsun inşallah. En kısa zamanda yeniden yan yana gelip sarılacağız sizi. Çok seviyorum, iyi ki benim ailemsiniz. Uygar Doğanay'dan hasret. Murat abi ben T1, B8'den Boran Baran. Aynı kurumda olduğum B18'den Aslan abim. Canım kanım Berkant Baran, doğum günün kutlu olsun. Nice yaşlara özgür günlerde görüşmek dileğiyle Ahmet Kaya'dan doğum günün şarkısı armağan olsun. Ben Afyon'dan Doğan Zafer Akbulut. T1 B18'de yatmakta olan canım kardeşim Berkant Baran. Doğum günün kutlu olsun aslanım. Allah gönlüne göre versin. Seni seven abin Doğan Zafer Akbulut. Buradan T1 B17 koğuşuna yatan can dostum aslan kuzenim Furkan Güne Bakan'a, yarınki mahkemende adaletin yerini bulacağına ve o demir kapıların sana ardına kadar açılacağına inancım tam. Sonuna kadar yanındayım, alacağız seni yarın aslanım, kuzenin Arap Enes. Ben zalimin kızı T1 A20'de olan Mert Toprak radyo başına. Değerlim, sesinde huzur buldum adam. Ben çok iyiyim, sen de iyi ol. Beni merak etme, kendine çok iyi bak, seni çok seviyorum. Allah'ıma emanet ol özgür kaplan, sensiz belayım, değerlime armağan olsun. Aslan abim iyi ki doğdun. Nice özgür senelerine özlemle beklenensin. Ferhat Tunç'tan özlemin dili olsaydı kardeşin Efsun'dan sana armağan olsun. Şakran T1 B18'de yatan Berkant Baran'a. Şakran kadın kapalı cezaevi B3 koğuşuna yatan Pınar Dağ. Canım karım seni çok seviyorum. İyi ki sensin, parçası sana gelsin elbet. Bir gün güzel karım her şeyimsin. Arkadaşlarına selamlar, Allah hepinizi kurtarsın. Kadın kapalı cezaevinden Pınar Dağ. Canım sen evimin prensesisin. Allah hepinizi bir an evvel kurtarsın. Benden sana Yıldız Silbe'den ceza tutsak selam. Herkese seni çok seviyorum canım. Muhammed'e kocan yanımda, seni çok seviyorum. Dikkat et kendine, iyi ol. Böyle bir karışık mesaj Pınar kardeşim. Murat kardeşim ben Fuat Yurdagül. Şakran T3'le birlikte yatmakta oldum. Gürçeşme'den Afyonlu Deli Haso başta olmak üzere. Mehmet Kahraman Zafer Çelik Murat Sür. Serkan Arslan Efe Arslan Manisalı Deli Kadir. Makedon Sabri Bursalı
binoya selamlarımı iletiyorum. Allah tez zamanda

sevdiklerinize kavuşmayı nasip etsin. Ben B7 koşuna atmakta olan Nülüfer Berber, buradan kader birliği yaptım. Canımın canı Tayyip'e Kızıltepe. Kaderimiz dört duvar arası olabilir ama derdimiz sabrımıza hayran. Ben Nülüfer Berber, buradan tüm kader mahkumlarına hayırlı tahliyeler diliyorum. Murat abi, ben açık cezaevinden Adem Yıldız. Buradan Serdar Akpınar'ı aradım abi, telefonun kapalıydı. Yine sen haklı çıktın. Seni seviyorum abim. Bugün çalan şarkılar sana gelsin. İyi akşamlar, en kısa günde yanına geliyorum abi. T1'de yatan canım kardeşim Rüzgar Gözden'e selamlarımı ve sevgilerimi gönderiyorum. Her zaman aklımızda ve kalbimizdesin güzel kardeşim. Sen bizim için çok değerlisin. Herkesin sana çok selamı var. Namın her zamanki gibi yürüyor. Kendine çok iyi bak. Allah'a emanet ol, seni çok severiz Rüzgar'ım. İki gözüm, güzel günler yakında olsun inşallah. T1A20 koğuşundaki Berkant'ıma kalbim, ben evdeyim, her şey yolunda, merak etme. Yarın olsa da görsem seni, çok özledim seni. Sen de beni özledin, belki özlemişsindir değil mi? Hadi gül gül, uzun zamandır yapmıyorduk belkileri. Yarın akşam ara sevgilim, yine o günkü gibi mektubumu göndermeyi de unutma. Güzel bak kendine, su iç bol bol. Seni çok seviyorum sevgilim benim. İyi geceler, çok öptüm, bir de sarıldım. Nasıl söylediğimi anladın, sana kurban olurum. Dikkat et kendine, Allah'a emanetsin kalbim. Murat abi, ben kadın kapalıdan tahliye olan Nilay Çakatay. Evet, Nilay Çakatay. T3C10'da yatan ömrüm adam Şahin Gündoğan, radyo başına. Canımın içi kalbim, seni çok seviyorum. Baktığın duvarların arkasında ben varım. Sabrına sabır kat, seni bekliyor olacağım sevdiğim. Murat abim, sevdiğime Azer Bülbül'den ben seninle mutluyum, çalarsan sevinirim. Şu sistemimizi açalım hemen bir. Hemen kardeşimizin jingle'ını da dinletelim.

Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar Murat abi. Ben Kuruçaylı Laliler'den Yetiş Ok. Aleykümselam, sağlasın Yetiş kardeşim. Murat abi, bizi seven sayan tüm dostlarıma selamlar olsun. Öncelikle ayrı ayrı kurumlarda yatmakta olan tüm dostlarıma selam olsun. Murat abi, geceye bir söz bırakmak istiyorum. Kuruçay'ın kimse dayısı, abisi, amcası olamaz. Kuruçay'ın bir tane abisi var, söylemeye gerek yok. Bunu alem biliyor. Ben gökyüzüne çıkacağım, alemi izleyeceğim. Gökyüzüne çıkmazsam yeryüzünde alem beni izlesin. Murat abi, sıradaki şarkı tüm dostlara armağan olsun. Selam güzel insan, Murat Bingöl. Sıradaki şarkıyı kadın kapalı cezaevi B4 koğuşuna yatmakta olan Ağrılı Pelin'e, iki gözüm Dilara'ya, Ayşe'ye, Hasret'le İlayda'ya ve koğuş sakinlerine, beraber saçlarımızın beyazlarını dilediğim kadınım Buse'nin armağanıdır. Aleyküm selam, sağ olasın kardeşim benim. Eyvallah. Öncelikle selamünaleyküm Murat abi. T3B2 koşuna yatmakta olan canım kocam Baran Timur. Aslanım, canım sevgilim. Görüşten beri kendime gelemiyorum. Hala hastayım ama seni görmek o kadar iyi geldi ki bana. Kurban oldum. Sana sarılmak dünyadaki her şeye bedel benim için. Canım sevgilim. Emlakçıyı aradım. Ev sahibi mahkemeye vermiş. Seni Hakan'la da dayın konuştu. Yarın hallolacak sanırım. Burcu annem ev tuttu bana. İkimiz için yapacağım evi. Burcu annem de destek oluyor. 3 katlı komple bize ait bina, beni ara. Aleykümselam kız kardeşim. Hemen sayfamı yenileyim. Hemen sayfamızı yenileyelim. Bu çekmeceyi çekiyorum. Ses o. Demek ki bu çekmeceyi böyle çekince klavyeye ses geliyor. Demek ki yansıyor mikrofona. Öbür radyodan duyuyorum. Aa bak. Mikrofon sallanıyor, duyuyorum orada. Gacır gacır. Bir tane daha açayım şöyle sayfa. Şakran kadın kapalı. B1'de yatmakta olan Ebru Çağlar'a selam olsun. Şehir

dışındaydım. Görüşüne gelemedim. Umarım iyisindir. Bizde her şey yolunda. Çok şükür. Aklımızda kalmasın. Tek eksiğimiz sensin. Kendine dikkat et. Seni seviyorum. Eyüp Handan Sen Olmayınca şarkısını armağan ediyorum. Ben Menemenli, namı der Murat Eriş, kadın kapalı yatan, benim için kıymetli değerli olan canım eşim Nazan Demirhan, ömrüm kadınım. Çocukları sakın merak etme, çocuklar iyi, Muro iyi, herkesin sana çok selamları var. Telefona çok sevindim sultanım, gecen güzel olsun Nazom, Ezel ablama ve Damla kardeşime selam olsun. Ahmet Kaya'dan Şiire Gazele şarkısı Hatunumun Olsun, namı der Murat. Selamünaleyküm Murat abi, iyi yayınlar. Şakran kadın kapalı B1 koşuna atmakta olan can dostum Evru Çağlar ve oda arkadaşlarına selam olsun. Cano hakkını helal et. Bu hafta görüşüne gelemedik. Yatak döşek hastayım. Yatıyorum. İnşallah bir dahaki hafta yanındayız. Allah izin verirse. Seni çok seviyoruz. Herkesin çok selamı var. Deroş'a söylediklerini yarın sabah halledeceğim. Sen bizim canımızsın. Rabbime emanetsin. Tamam, bir kez daha değiştireyim. Murat abi sana çok çok selam olsun. Ben belki koşundan talih olan Meltem Toprak'la aleyküm selam kız kardeşim. Bugün canım için Damla Ateşal doğmuş. İyi ki doğdun prenses. Rabbim sana bu yaşında özgürlüğünü ve sağlığını getirsin. Seni çok seviyorum. Rabbim bir dahaki yaşında sana özgürlüğünü versin. Canım benim, seni her şeyden fazla seven, özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Sizi seven Meltem Ahmet Kaya'dan sana armağan olsun doğum günün şarkısı. Burcu Sazcı, şakran kadın kapalı A5 koğuşu. Merhaba Murat abi, ben Havva Tufan Burcu Sazcı'nın kızı. Havva Tufan Burcu Sazcı'nın kızı. Aleykümselam, sağ ol kardeşim benim. Anam kurban olayım o çakır gözlerine, çok özlerim seni, kurban oldum kalbim. İyi ki benim annemsin, seni çok ama çok seviyorum. Dayım bugün tahliye oldu, sana herkesin çok selamı var. Koğuştaki Fatma Fidanlı, Hayriye Seyar ve bütün kadın dostlarına selam olsun. Diliyorum tez vakitte hepinizle kavuşacağız. Özlenen ve beklenensiniz. Özlem ve hasret sana anacığım. Bu şarkı benden sana, kibari ölümüne bu sevda. Yarım gelen mesajımız. Selamünaleyküm, aleyküm selam, iyi akşamlar. Ben Batuhan Maraklı, kadın kapalı B11 koşuna atan kardeşim Bilge Keleş. Yarın mahkemen var kardeşim, biliyorum. Dualarındasın. Babam üstümden yıllar utansın, dostuma ve arkadaşlarına gelsin. Bizim gönlümüze hasret düşüren, şu geçit vermeyen dağlar utansın. Bizi bizden alıp yabancı eden, şu uzayıp giden yollar utansın. Düşüren kim bu aşkı dillerden dile? İsyan eder oldum şansa kadere. Aynalar yaşlanmış gösterse bile, yaşanmadan geçen yıllar utansın, yıllar utansın. Biz C5 koşundan Sıla Hüyük ve Gülo Yılmaz, Murat abiye çok selamlar. Murat abim bizim için değerli olan Gamze Yaviç dostumuzun doğum günü. Enişten dileklerimizle kutluyoruz. Ahmet Kaya doğum günün kutlu olsun şarkısı Gamze'mize armağan olsun. Aleyküm selam kardeşlerim. Murat abi, Özge ben, şakran kadın cezaevinde yatan Elif Çetin kuzenime selamlar olsun. İnşallah iyisindir. Bütün dualarım seninle. Annen, baban, çocukların hepsi iyi, selamları var sana. Sürekli aklındasın. Allah'a emanet ol. Kardeşlerim, güzel bir şarkı sonrasında kaldığımız yerden devam edecek Murat'la gönülden gönüle.

Berkant'ım, Berkant Baran. Canım, doğum günün kutlu olsun. Birlikte nice yıllara. Burak Boran ve Boran Baran. Size de sevgilerimizi iletiyoruz. Dayın Tuncay Dinçel Özlem Adıbelli. Murat abi, T1 B18'de yatmakta olan Berkant Baran radyo başına. Doğum günün kutlu olsun canım oğlum. Nice özgür yılların olsun. Canım yeğenim Berkant Baran, doğum günün kutlu olsun, en kısa zamanda yanımızda olman dileğiyle Boran Baran ve Burakcan Baran yeğenlerime de selam olsun. Sizleri çok özledik, dayınız Tuncay. Murat abi, T3 A7'de yatmakta olan Burak Baran, B8'de yatmakta olan Boran Baran, B18'de yatmakta olan Berkant Baran'a bin selam olsun. Özgür günlerde görüşmek üzere aslan kardeşler. Murat abi, T1 B18'de yatmakta olan Berkant Baran abim, doğum günün kutlu olsun, nice özgür yılların olsun abim. Ayrıca T1 B8'de yatmakta olan kardeşim Boran Baran, T3 A7'de yatan abim Burak Baran'a da bin selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle Ali Esendağ. Selamlar Murat abi, ben Rıza Ertuğrul. Aleykümselam Rıza kardeşim. Bütün mahkum arkadaşlarıma selam olsun. Başta

Eşim Şakran Kapalı Kadın Cezaevinde yatmakta olan canım eşim Elif Çetin'e selamlar olsun. Kalbimin sahibi, unutma, her saniyem seninle. Senin bir defa adının geçtiği yerde benim bin defa içim geçiyor sultanım. Abi ben C9 koğuşundan Selvi Özberk. Yeni Zören radyo başına. İyi değilim. Kimseye istek attıramıyorum. Telefon tutana aldım. Hastaneden geldim. 2-7'deki sözümü tutuyorum. Seni çok seviyorum. Öyle 2-0-7'deki sözümü tutuyorum. Seni çok seviyorum. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1 B18'den Hakan Uçar. Aleykümselam Hakan kardeşim. Murat abi sana zahmet. T1 16'daki koğuşunda olan dostum Batuhan Çalıkuşu'na seslenir misin? Evet, Batuhan Çalıkuşu kardeşim. Dostum başın sağ olsun, duydum, çok üzüldüm. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Benden bir isteğin olursa her daim yanındayım. Seni çok seven dostun Hakan Uçar. Murat abi sana da çok selamlar olsun. Aleyküm selam Hakan, sağ ol kardeşim benim. Ben Alişan Elduran, B4 koğuşuna yatan karım Dilara Elduran. Bugün benim doğum günüm. Bana en büyük hediye senin sesini duymak oldu. Yılların hasreti var o narin sesinde. Seni çok seviyorum. İyi ki benim karımsın. Dilaram için Nevin Donay'dan Benim Seni Görmem Lazım şarkısını çalar mısınız? Alişan Elduran der ki 40 gün size, bir gün bize. Ben B4 koğuşundan Esen Keskin. Her şeyim güzelliğim Dilara Elduran. Canımın içi Büşra Çakman Prenses Hasret Tanrıver. Bal küpüm Ayşe Yılmaz için Şenol Evgi'den Siz Benim Güzelliğime Kurban Olun şarkısını çalar mısınız? Herkesin gece söz yazdığı yerde farkımız olsun. Gökyüzüne bir söz herkes koşar. Işığımıza biz koşarız birbirimizin karanlığına. İyi yayınlar. Güzel. Ben Kürşat Sazcı Menemen Açık Cezaevinde yatmakta olan Mehmet Tümenci, Erkut Kara Kaplan, Tunç Manay, Bayram Oluk, Murat Şampınar'dan mutluluk nerede? Beni terk etti, gece bir sözümüz var. Bu şehir ne kadar kalabalık olursa olsun, bizi gece gezenler iyi bilir. Selamünaleyküm Murat abi, ben B7 koğuşuna yatmakta olan İfakat Ağır Antaş. Aleykümselam kız kardeşim. Tülay Çakmak, Yağmur Ünal Yılmaz, Funda Baltacel, Kardelen Özbek geceye bir söz bırakmak istiyorum. Yaşamak denen bu savaşı herkes rüyasında yaşar. Biz ise canlı sahnesinde yaşadık. Özgür Erten'den Dem şarkısı armağan olsun. Yanlışlık var. Özgür Kaplan diyelim. Dem şarkısı. Ben İzmir Menemen'den Kürşat Sazcı, Menemen Kapalı'da yatmakta olan Mustafa Çiftçi, Fırat Çiftçi, Murat Şampınar'dan Engel şarkısı armağan olsun. Ben Menemen'den Kürşat Sazcı, Şakran Kadın Kapalı A5'te yatmakta olan canım kanım ablam Burcu Sazcı'ya Havva Öğüt Yeşil Gözlerin şarkısı armağan olsun. İnşallah bir an önce çıkarsın canım ablam. Seni çok seviyorum, seni çok özledim. Allah'a emanet ol, kendine dikkat et. Sayfamı yenileyim. Yavaş yavaş son mesaj. Yok daha var. Evet son mesajları

Canım abilerim Fırat Çelenk, Veli Çelenk, sizi çok seviyorum, çok özledim. Bazı şeyler istediğimiz gibi olmadı. Hayatta ayrı kaldık, hasret çektik. Bizi bizden başka kimse anlayamaz. Varlığınıza bin şükür olsun. Özgür günlerde yeniden başlamanın umuduyla yaşıyoruz. Kalbimizin ekmeğini yeme sırası bize geldiğinde en hayırlı günleri yaşayacağız. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Allah hiçbir zaman yolun kolay olacağını söylemedi. Ama dedi ki Allah sabredenlerle beraberdir.

Ben T4 A2 koğuşundan tahliye olan Balçovalı Doğukan Hatip Akdoğan. Öncelikle Reis Emre Doğan abime buradan selamlar olsun. Aslan yakışmaz kafese. Yakında sen de çıkacaksın. Özlem de sevgili candayım Emre Doğan. Ben T4 A2'den tahliye olan Doğukan Hatip Akdoğan. Dostum olan Mersin Pınarlı Deli Erco yani Ercan Doğan ve Kaleli Fafi Barış Salih Dursun ve Kuruçaylı Cix Tanju Ak

Tanju Akyaka, Aslan Dostlarım Sabır. Ben T4A2'den tahliye olan Hatip Doğukan Akdoğan, bizim büyüğümüz Güner Uyar abim, Nurettin dedem ve kardeşler Efe, Umut, Ahmet. Selamünaleyküm Murat abi. Biz C11'den Hacı Ramazan Altunpak, Ahmet Kortak, Erkan Doğan. Murat abi sana zahmet, Ekrem Birlik radyo başına çağırtırmasın. Aleykümselam kardeşlerim. Ekrem abi, biz hepimiz beraberiz, buradayız, beraber yatıyoruz, sürprizlerle dolu, gelmeni bekliyoruz. 3,5 ayın kalmış, seni bekliyoruz. Gerekeni yap abim benim. Murat kardeşim güzel, aşkım Esen Keskin'e her saniye aklım sende, kalbim senin için atıyor. Hasret günleri elbet bitecek, tekrardan kavuşacağız, seni çok seviyorum, kendine dikkat et. Dostumuz Dilara Eldurana da selamlar olsun. Ben Cumhuriyet Mahallesi'nden Songül T3B9'da olan İmparator Kral abim Serdal Aykurt kurban oldum. Seni mahkemeden alamadık, çok üzüldüm, perişan oldum ama inanıyorum. İnşallah bozulur, hiç canını sıkma. 8'e 4 sene yıkmaz abim seni. Sen ne seneler yattın, bu senin için az bir ceza. Allah büyüktür, bu günler geçecek. Kadın kapalıda olan Kardelen ve Pınar kardeşim size de selam olsun. Hep birlikte inşallah bir an önce çıkarsınız canım abim. Üzme canını, Allah büyüktür. Avukatlar gene gerekeni yapacak. Yarım gelen bir mesaj. Geçmiş olsun Serdal'ım. Vardır bunda da bir hayır. Vardır bunda da bir hayır. Buradan sevgili büyüğüm B18'de yatan Berkant Baran abime saygılar. Berkant abim doğum günün kutlu olsun. Yeni yaşın sana özgürlük getirsin abim benim. En yakın zamanda aramızda olman dileğiyle. Selamünaleyküm, aleykümselam. Buradan canım kanım B8'de yatan öz kardeşim Boran Baran'a selam olsun. Boran'ım doğum günün kutlu olsun. Yeni yaşın özgürlük getirsin. Çok özledim seni. En yakın zamanda aramızda olman dileğiyle. Başımızda hep bir kara bulut ama içimizde vardır hep bir umut. Kadın kapalı C12 koğuşuna yatmakta olan sevdiğim Suna Aka Gündüz'e bugün gökyüzüne baktım ve düşündüm. Aynı gökyüzüne bakıyoruz ama aramızda demir parmaklıklar var. Bu mesafe sadece bedenlerimizi ayırır. Ruhlarımız her saniye her zaman bir. Seni çok ama çok seviyorum. Her şeyim az kaldı, bir daha ayrı kalmamak dileğiyle. Kocan Kaan. Canım kanım abim babam Fırat Çelenk abim, hasretin en büyük yaram benim. İlk ve tek aşkım, gözlerindeki yorgunluğu ben ömrüme öderim. Ben seninle kavuşmanın hayaliyle yaşıyorum. Sen de bizim için de özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Can abim Fırat Çelenk. Canımın parçası abim Veli Çelenk. Seni çok seviyorum, çok özledim. Yarınlar bizim için en güzel umutlar olacak. Ümidini sakın yitirme. Yakında yeniden beraber olacağız can abim. Allah'ıma emanet ol. T2A10 koğuşuna bulunan Esmer'im, ruhumun teslim olduğu adam. Seni özlemek yetmiyor, hasretin içimde büyür. Yanında olmanın sesini, sana sarılmayı öyle çok özlüyorum ki kalbim yokluğun içimde sessiz bir hasret gibi büyüyor. Keşke şimdi yanımda olsan, sana sımsıkı sarılıp bütün özlemimi kalbimde bıraksam. İyi geceler ruhum, iyi geceler yakışıklı kocam, senin avuç içlerinden öpüyorum. Murat kardeşim ben Aynur Yıldırım, kadın kapalı B10 koğuşuna bulunan kızım, can tanem Burcu Yıldırım ve koğuş arkadaşları Fatma Çelik, Sima Coşkun için güzel bir şarkı çalarsanız sevinirim. Burcum güzel kızım, ben yoldayım şu an, sabah İzmir'de olurum nasipse, beni merak etme annem. Seni çok seviyorum, çok özledim, kendine iyi bak canım benim. Şakran kadın kapalıda yatmakta olan ablam Eda Fetvacı ve koğuş arkadaşları Lavo yani Zeynep Urak, Sıla Zongur, Sıla Ülkü, Feride, Havva, Göker, hepsine çok selamlar. Rabbim yar yardımcınız olsun. Allah yollarınızı açık etsin. Seviyoruz seni Eda Fetvacı, sevgiler. Şakran kapalı cezaevi C5 koğuşuna yatmakta olan kızımız Gamze Çulama. Doğum günün kutlu olsun canım kızımız. Seni çok seviyoruz, en kısa zamanda yanımızda olman dileğiyle ailen. C1A20'de yatan en değerli aslanım, eşim Turan Abanuz'a sevgi selamlarımı gönderiyorum. Seni sevmek hayatımda verdiğim en güzel karardı. Bir anını bile değiştirmek istemem. Yine olsa yine seni seçer, yine sana aşık olurdum. Bir senin gözlerin var, bir gülüşün var, ötesi yok zaten. Ben koca bir şehri bile sen varsın diye seviyorum. Kocam sana deli gibi aşığım, belalım şarkısı en değerlime armağan olsun. Şakran'da yatmakta olan Ebru Ertürk, Dilber doğum gününüz kutlu olsun. Nice mutlu yaşlara inşallah. Sizleri çok seviyorum ben Damla. Bu günlerde geçer elbet bir gün. Tepecik'ten Şakran'da bulunan babamız Aşkın Özbaylar, Yozgatlı Batu Akkurt, Alperen Kiriş, Musa Kerem Emek, Barbaros Kiriş, Arda Mehmet Galerici, Pırlantacı Osman Altun, Koğuşun Adalet Sağlayıcısı Oktay Özdemir, Eftal Tütüncüler sizlere selam olsun. Allah tez zamanda

0: babamızı bize, sizleri de sevdiklerinize kavuştursun. Allah sizlerle olsun. Şakran T1B9 koğuşundan Alperen Kiriş, ben Murat abi. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Oktay Özdemir abim, Musa Kerem Emek abi, kardeşlerim Yozgatlı Batuhan Akkurt, Tepecikli Aşkın Özbaylar, Okan Biçer, galerici Osman Altun, Yeşilyurtlu Apocan, sevdiklerime selam olsun. Burada aslanlar var. Müslüm Gürses'ten Gel Bahtımın Kar Beyazı çalarsam mutlu olurum abim. Aleykümselam öncelikle Alperen. Sağ ol kardeşim benim. Şakran kadın kapalıda yatmakta olan Ebru Ertürk Yıldız'dan, Damla'dan sana gelsin. Doğum günün kutlu olsun bebeğim. Seni çok seviyorum. Dilber selam söyle derdine. Allah kurtarsın Gökhan. Doğanay'dan Özlüyorum şarkısını çalar mısınız? Teşekkür ederim. T1A20'de yatan aslanım. Her şeyim Turan Abanuz'a sevgi selamlarımı gönderiyorum. Aramızda mesafeler var diye eksilmiyor sevgim. Aksine sana sarılmadığım her gün içimde sana olan sevgim biraz daha büyüyor. Çünkü ben mesafeye değil sana bağlıyım. Kurban oldum. Seni çok ama çok seviyorum. Her şeyim Yiğidim şarkısı en derdime armağan olsun. Şakran T1B9 koşnu aslan yeğenim Alperen Kiriş selam olsun. Koğuşunuzun adaletini sağlayan Oktay Özdemir, Musa Kerem Emek abilerim ve kardeşlerin Yozgatlı Batuhan Akkurt, Tepecikli Aşkın Özbaylar, Okan Biçer, galerici Osman Altun, Yeşilyurtlu Apocan, hepinize selam olsun. Allah kurtarsın. Enişten Cengiz Vural, T1B9 koğuşuna yatan aslanlara Müslüm Gürses'ten Ayrılık Acı Bir Şey şarkısı sizlere armağan olsun. Allah kurtarsın. Herkese iyi akşamlar. T1B9 koşuna atan oğlum Alperen Kiriş, canımın içi, seni çok seviyorum annem. İyi ki benim oğlumsun. Rabbim herkese senin gibi bir evlat versin inşallah. Benim kalbi güzel yavrum. Koşunuzun adaletini sağlayan Oktay Özdemir, Musa Kerem Emek, abilerin kardeşlerin Yozgatlı Batuhan Akkurt, Tepecikli Aşkın Özbaylar, Okan Biçer, Yeşilörtlü Apocan, Osman Altun, kardeşlerime selam olsun. Allah'a emanet olun. Allah kurtarsın. Sıradaki şarkı aslanlara gelsin. Hayırlı geceler diliyorum. Kardeşlerim, hemen bir şarkı, hem kardeşimizin jingle'ını da değiştirelim şöyle. Evet. Zalim'i dinleyelim mi? Murat Şampınar söyledi. Hiç dinlemezdim aslında. Bizlik bir şey dedik şarkıda ama güzel söylüyor. Ne bileyim o zalim. Evet, güzel bir şarkı. Harbiden de güzel söylüyor. Allah rahmet eylesin o kardeşimize de. Bir şarkı sonrası son mesajları paylaşacağız kardeşlerim.
1: Ata Kara ve Kemal Camgöz katkılarıyla Murat da Gönülden Gönüle başlıyor.
2: Hey, Alko, açtın mı kaydımı seni? Güzel. Neyime uyuz oluyorsanız söyleyin, yapmaya devam edeyim. Ulan var ya, vallahi yapıyorum spor ya.

her yerde gül biter sanma. Sen beni ilk defa yaralamadın. Ben sana gönül köşkünü açtım da sen bana sokak kapını açtın. Sen bana üç gün

0: Murat da gönülden gönüle devam ediyor.
1: Aku, açtın mı kaydı seni? Güzel. Neyime uyuz oluyorsanız söyleyin, yapmaya devam edeyim. Ulan var ya, vallahi yapıyorum.

Son mesajlarımızı paylaşıp müsaade isteyeceğiz kardeşlerim. Selamünaleyküm Can abi Murat. Ben hemen C18 koğuştan Veli Çelenk. Aleyküm selam verim. C18'deki abi kardeşlerim. Veli zaten yanınıza bizim sevdiğimiz kardeşimiz, mahalle gençlerimizdendir. Sahip çıkacağınızdan da zerre kadar asla ve asla şüphem yok. Hepinize sevgiler C18'deki abi kardeşlerim. Aynı ortamı paylaştığım dost abi kardeşlerim. Karslı Musa Sömen, Metenur, Karataş, Oğuz Kara, Kadir Tuğrul, Murat Şenoğlu, Hasan Yüksek, Bayram Eren Sayın, Oktay Karabalık, bu derdi canlara bin selam olsun. Aa bak ne güzel koğuş sesin. Tamammışsın. Canım sevgilim Fransız Kadir, çok şükür artık yanımdasın, kötü günlerimiz geride kaldı artık. Önümüzde bizi aydınlık güzel günler bekliyor ömür boyunca. Ne olursa olsun elini bırakmayacağım ama emin olabilirsin, seni çok seviyorum hayat arkadaşım Meleğin Ezgin. Her zaman yanında, bunu unutma, seni çok ama çok seviyorum Fransız Kadir'im. Selamun aleyküm, aleyküm selam. C12 koşunu olan benim can eşim prensesim Suna Aka gündüz gecelerin sabahları kovaladığı bu dönemde son ayımızdayız. Her gecenin bir sabahı vardır elbet, bir gün o güneş bize de doğacak. Sabır ne gelirse Rabbimden gelir, bunu unutma, seni çok seviyorum her şeyim. Sen bir çık her şey yoluna girecek, özlem ve hasretle bekliyorum seni her şeyim. C12 koşunu olan benim yaşama sebebim Sunam. Bembeyaz bir sayfa düşün. Her şeyin düzeleceği, her şeyin güzel olacağı günleri düşün. Sadece 30 sayacağız. Bitti her şey. Yüzdük sonuna geldik. Bir düşün kendini bembeyaz bir gelinlik içinde. Ne de yakışacaksa her gün bunun hayaliyle ayakta kalıyorum. Son günler her şeyin çok güzel olacağına söz veriyorum. Seni çok seviyorum. C12 koşunu olan benim dünyam Suna Aka gündüz. Aslanın eşi de aslandır. Aslan gibisin sen sevdiğim. Seni gelip oradan alacağım, günü iple çekiyorum. Öyle dayanıklısın ki aylardır gık demedin. Oradan çık hele, birçok ama çok güzel günler bizi bekliyor. Ben yare yarda bana hasret. Rabbim benim ömrümden alsın, sana versin. Sağlıklı ol, dimdik dur. Az kaldı sabır. Senin canından çok seven kocan.

T1'deki sevdiğim Polat, seni çok özledim. Gene bir ayrılık yaşıyoruz ama geçecek, gene el ele olacağız. Aklım bende kalmasın. Dışarı çıkmıyorum. Evdeyim. Kendine çok dikkat et. İçini para tut. Ben senin her zaman yanındayım. EK. Şakran T1B9 koşulan Alperen Kirişmen, Murat abi, koşumuzun adaletini sağlayan Oktay Özdemir abi, Musa Kerem Emek abi, kardeşlerim Yozgatlı Batuhan Akkurt, Tepecikli Aşkın Özbaylar, Okan Biçer, Galerici Osman Altun, Yeşil Yurtlu Apojan, Barbaros Kirit, sevdiklerime selam olsun. Burada panda yok, aslanlar var. Müslüm Gürses'ten Gel Bahtımın Kar Beyazını çalarsan çok mutlu olurum abi. Canım sevgilim Fransız Kadir, çok şükür artık yanımdasın. Kötü günlerimiz geride kaldı. Artık önümüzde bizi aydınlık güzel günler bekliyor. Ömür boyunca ne olursa olsun elini bırakmayacağıma emin olabilirsin. Seni çok seviyorum hayat arkadaşım. Meleğin Ezgit her zaman yanında, bunu unutma. Selamünaleyküm abi, ben Fransız. Aleyküm selam Kadir'im. Sağ olasın. Ağzına yüreğine ayağına sağlık sevgili kardeşim. Duyuyor mu bilmem. Sağ olasın, başımızın üstünde her zaman yerim var Fransızım. Tüm dostlara, abilere, kardeşlere bin selam olsun. Allah'ın selameti üzerinize olsun. Adını unuttuklarım, söyleyemediklerim gönül koymasın. Fransız hep yanınızda. Hayırlı geceler. Rabbim cümlenizin yardımcısı olsun. Murat abi adamsın, iyi yayınlar. Estağfurullah kardeşim benim. Sağ olasın. Sağ olasın Kadir'im, sağ ol. Allah seni de sevdiğine, sevdiğini de sana bağışlasın iki güzel kardeşim. Hemen sayfamızı yenileyeceğim. Varsa mesaj paylaşacağım. Sonrasında müsaade isteyeceğim. Bugünlük bu kadar diyeceğiz. Murat abi, Ezgi'ye seslenir misin? Her zaman yanımda durdun. Rabbim seni başımdan eksik etmesin. İyi gün, kötü gün demedin. Hep kovaladın peşimi. Ben senden razıyım. Rabbim de senden razı olsun. Seni çok çok seviyorum Ezgim demiş Kadir kardeşim. Evet, bugünlük bu kadar. Abi kardeş, abla kız kardeşler, hepinize sevgimi selamlarımı gönderiyorum. Allah'ım hepinize rahatlık versin. Rabbim gönüllerinizi sevindirsin. Kimlerin nerede, ne derdi, ne sıkıntı, ne keder, hüznü varsa Rabbim bizler de dahil hepinizi selamete erdiriz. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bu kardeşiniz için de dua etmeyi unutmayın. Hoşça kalın. Rabbime emanetsiniz.

0: Ata Kara ve Kemal Camgöz tüm kader mahkumlarına hayırlı geceler diler.
1: Alko, açtın mı kaydımı seni? Güzel. Neyime uyuz oluyorsanız söyleyin, yapmaya devam edeyim. Ulan var ya, vallahi yapıyorum sporu.

0: Ata Kara ve Kemal Camgöz katkılarıyla Murat da Gönülden Gönüle devam ediyor.
1: Alko, açtın mı kaydımı seni? Güzel. Evime uyuz oluyorsana söyleyin, yapmaya devam edeyim. Ulan var ya, vallahi yapıyorum.

0: Ata Kara ve Kemal Camgöz tüm kader mahkumlarına hayırlı geceler diler.
1: Alko, açtın mı kaydımı senin? Güzel. Neyime uyuz oluyor sana söyleyin, yapmaya devam edeyim. Ulan var ya, vallahi yapıyorum bu spor.

tadım tuzum neşem kalmadı. Kırıldı cesaretim, esaretim hala dolmadı.

0: Musa Kara ve Kemal Camgöz katkılarıyla Murat da Gönülden Gönüle devam ediyor.
1: Alko, açtın mı kaydı bu senin? Güzel. Neyime uyuz oluyorsanız söyleyin, yapmaya devam edeyim. Ulan var ya, vallahi yapıyorum spor ya.

0: Mustafa Kara ve Kemal Camgöz tüm kader mahkumlarına hayırlı geceler diler.
1: Alko, açtın mı kaydımı seni? Güzel. Neyime uyuz oluyorsanız söyleyin, yapmaya devam edeyim. Ulan var ya, vallahi yapıyorum spor.

Atakara ve Gurur Şahan tüm kader mahkumlarına bol şans diler. Allah.

Mustafa Kara ve Gurur Şahan tüm kader mahkumlarına bol şans diler. Allah'a